insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz. Seni. Viyana FM.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dertse kendi kendine

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi, kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi, önemi yok ki bir şeyin.

kereye yaktı. Çok güzel ya. Günaydın Good Morning, iyi sabahlar. Herkese iyi günler diliyoruz. İbrahim Elden yayında çok güzel bir hadise Ara Beni ile başladık. Sonra İrem Derici severim. Şarkıları da şıkır şıkır. Nasılsınız? Acaba ben sizi özlüyor muyum? Türkiye'de saat 10. Avrupa'da 9. Ne kadar güzel. Tam saatinde yayındasın. Ah be İbocum be. Vallahi var ya. Harbi bu ay var ya. Hakikaten hak ettim bazı şeyleri ya.

Ya trafikte olanlar var. Bakıyorum da Türkiye'ye gelenler var. Herkese bir hoş geldin diyelim. Erkenden gelen var, şimdi gelen var, sonra gelecek olan var, 10 gün sonra Türkiye'ye gelecek olanlar. Bugün gerçekten bir hoş geldin demek istiyorum hepinize. Yanmadım, acaba Almanya'dan sürpriz yapanlar da mı var? Uğruna. Günaydın, guten morgen. Sürprizlere bayılırım. Yaktım, senin için gemileri yaktım. Ben uğruna neler atlattım. Şimdi çok sevdiğim bir arkadaşım var. Sevgili Mahsun. Mahsun diyor ki, İbocuğum yarın İstanbul'dayım ama hiç zamanım yok. Kardeşime güzel bir hediye getirdim. Seni göreyim, vedalaşalım, sonra ben devam edeceğim. Ya yapma böyle şey, inanırım ya. Mahsun, ne aldın kanka bana? Allah, çok teşekkür ediyorum ya. Mustafa Sandal'ın bir şarkısı var, çok güzel ya. Gel bana diyor, onu çalacağım birazdan. Sıla'nın Ay Ay şarkısı, o da çok iyi ya. Simge'den Öpeceğim şarkısı. Abo, listeye bak, çok iyi ya. Sertab Erener'den bir şarkı var mesela. Mecbursun, aynen. Tüh ya. Şarkılar bugün efsane. Sertab Erener, Mecbursun. Gelsin mi şarkı? Hadi bakalım. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı, gelen tüm mesajları da oradan da değerlendirelim. Hazır mıyız? Gelsin Sertab Erener. Biraz 90'lar, biraz 2000'ler yapalım. Hülya'cığım hoş geldin, sefalar getirdin. Psikoterapistimiz de aramızda. İbrahim'cığım kıymetini bil canım benim, bak seansıma girmeden bir sesini duyayım öyle seansa gireyim diyor. Acaba ben de mi seansa girmeliyim? Psikolojiyle ilgili vallahi çok iyi olur.

Ya acaba şarkılar bir efsane mi? Allah'ım. Herkese bir kez daha günaydın. Guten Morgen. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika. Şu anda yayın akışlarımız kadar tatlı ki. İrlanda aramızda, İrlanda'dan sevgili Neslihan. Hoş geldin Neslihan. Kız sen ne yapıyorsun İrlandalarda bakayım sen. Teşekkürlerimizi iletelim. Anka Premium Event Bircan geldi. Günaydın. Bu güzel şarkıları aslan burçlarına da armağan ediyoruz. İyi yayınlar İbo. İyi yayınlar demiş. İbocum iyi yayınlar demiş. Bircan'cığım hoş geldin güzelim. Çok güzel şarkılar var ya. Almanya. Ses ver. Stuttgart. İbrahim Elden geliyor. 11 Eylül'de İbrahim Elden Stuttgart'ta. 11-12 Eylül Stuttgart'tayız. Sonra başka eyaletlere de gideceğim ama 11 Eylül, 12 Eylül Stuttgart'ta olacağım. Bu bilgiyi de paylaşalım.

11-12 Eylül'de nasıl etkinlikler hazırlayacak? Ne diyorsun Nuray abla bu duruma? Günaydın, guten morgen, ibom demiş. Günaydın ablacığım, her şey yolunda mı?

Acaba Leyla Kılıç bizi mi dinliyor şu anda? Leyla neredesin sen ya? Antalya'da mısın? Eve ayak çekilince gel anlarsın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Bana, ben mi sana? Aç, aç, aç, aç. Taparsın. Kardeşim Baran'la beraber seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı. Ödersen güle güle, naş, naş, naş. Ay. Şimdi hangi bölgedesin? Her şehirde ayrı frekans var. Ama her şehirde de frekans olacak diye bir şey yok yani Leyla. Leyla için bütün frekansları böyle her şehirde bir frekans olsun. Acaba bulunduğu şehrin frekansını 70 bin euroyu Leyla mı ödemeli? Benim bir tane arkadaşım var, bana mesaj atıyor. Kanka diyor, şu anda diyor seni keyifle dinliyoruz ama... Halam da seni dinlemek istiyor diyorum. Halan nerede diyorum. Halam şu anda Papua Yeni Gine'de diyor. Ve Papua Yeni Gine'de frekans kaç? Oğlum dünyada 193 tane resmi ülke var. Yani hadi bunu yenileriyle beraber 197. Ya 200 de ya sallıyorum. Baba 200 tane ülkeye frekans mı koyacağız biz? Acaba halan Papua Yeni Gine'de radyoyu internetten mi dinlemeli? Acaba Leyla için her şeyde bir frekans mı koyalım? Baran ne diyorsun bu duruma? Leyla Kılıç. Çok değerli arkadaşım. Gerçekten çok kıymetli. Şişli Lisesi Derneği mezunları. Hala başkanlık devam ediyor mu Leyla? Şişli Lisesi Derneği mezunları. Yani Şişli Lisesi mezunları derneği var. Her sene çok güzel etkinlik yapıyorlar. Bu sene katılamadım ama inşallah seneye katılırız. Allah uzun ömür verirse, yaşarsak. Kızım ölmezsem göreceğiz ya o günleri oğlum. Lan tam parayı bulduktan sonra da ölmek istemiyorum yani. Şu dünyanın biraz tadını da ben çıkardım. Hep zenginler çıkarttı yıllardır. Biz de kırkından sonra tadını çıkartıyoruz. Sen de çok selam söyle kardeşine sevgili Leyla. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun. Acaba Leyla Antalya'da çok mu mutluydu? Gecelerim aynı, gündüzlerim aynı aslında. Ya Baran ne olacak bu kalmadı. Leyla ablamızın işi diyorsun yani. Leyla Kılıç ve Baran büyük alkışla.

0: Bana sen lazım, sana da ben lazım. Oo. Acaba bu şarkıda ne demek istiyor? Ne kadar güzel bir aşk şarkısı ya. Sana diyor ben lazım diyor. Bana da sen lazım. O kadar mesaj var ki okuyalım. Dövmeli Tülay geldi. Ya Dövmeli Tülay, Özkan dün mesaj atmış. Dövmeli Tülay ablamın kaç dövmesi? Hadi yaz da kurtulalım kızım ya. Hem abla diyor hem dövmeni merak ediyor. Bir yaz da valla, ben de artık bu çocuktan bıktım yani. Her gün radyo mesaj atıyor. Dövmeli Tülay ablamın kaç dövmesi var? Bize de abi. Allah Allah. Kızacağım ama en sonunda kızacağım yani. Vallahi Özkan'a en sonunda kızacağım yani. Murat abi geldi, Erdat'ta. Günaydın kanka diyor. Kankacığım hoş geldin. Murat abi acaba arabayla mı gelecek İstanbul'a? Acaba arabasını otofire mi yollamalıyız? Emine ablam geldi bak. Mesajları bile peş peşe. Nasıl bir aşk yaşıyorsunuz siz ya? Ya Emine abla, önce kocan yolladı mesajı, sonra sen. Bu büyük aşkın sırrını bize de söyleyin de bizim de aşkımız ömürlü olsun hayatımıza girecek olanların ya. Ne güzel bir güzel bir mesaj ya. İbocum heyecanla seni bekliyorum. Almanya'ya demiş. Vay vay vay vay. Acaba Almanya beni mi bekliyor? Hadi burçlarınızı yazın. Ara sıra böyle goy goy yapalım. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler Emine ablacığım. Sen de hoş geldin.
1: Ben yanılmam. Ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Aslı diyor ki günaydın herkese, Gençlik İstanbul'a geliyorum, el sallamış. Teşekkürler, Ozan'ı çok seviyorummuş. Aslı Ozan'a aşık. Ozan çok şanslı ya. Vallahi çok şanslı Ozan ya. Acaba şu an Ozan bana kahve çekirdeği mi getirmelisin, bu anonsu ben yapıyorum çünkü. Bak şimdi Aslı Ozan'ı seviyor, Ozan bana kahve çekirdeği getirmesi lazım. Ne alaka? Güzel olan nokta şu. Aslı mesela şimdi Ozan'a olan aşkını bizim aracılığımızla ve ben bunun anonsunu yaptığım için Ozan da bir teşekkür olarak Türkiye'ye geliyorlar. En güzelinden bir kahve çekirdeği getiriyormuş. Ne kadar kıymetlisin Ozan ya. Ozan adam ya.
1: Sen de durum ne? Söyle, hiç ümit yok mu?
0: Dövmeli Tülay yazmış. Ozan'ım demiş.
1: İnsanların olur, sevme olurum.
0: Ablanı çok merak etme diyor.
1: Diyorlar biri varmış. Kalbinde sevgi yasakmış.
0: İnsanın başına diyor ne gelirse meraktan gelir diyor. Çok merak etme diyor, ablanın kaç dövmesi var. Doğru söylüyor Tülay, aferin sana. Sen bana söyle kaç dövme var. Acaba dövmeli Tülay şu an Özkan'a fırça mı attı? Tülay bir selfie atsana be. Vallahi bakalım şöyle günün enerjisi nasıl. Bir Tülay'dan bir selfie alalım. Sevgili Bircan'dan da alalım. Nuray abladan da alalım, Fatoş'tan da alalım, Çiğdem. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Eylül'de çünkü ben Almanya'da olacağım. O WhatsApp grubunda. Bircan bir organize etsene. Herkesten birer selfie gelsin bakalım. Güne nasıl başladınız? Feride geldi. Günaydın, hoş geldin sevgili Feride. Arkadaşlar burada Feride'yi de kaydedin. Feride arkadaşımız da bizi her zaman dinler ve dinletir. Teşekkürlerimizi iletelim. Artı 43 660 130 19 79. Bircan ne yazmış?
1: Biri varmış.
0: Almanya seni bekliyor yabacım demiş. Yuppi. Bu gelişin büyük etkinliğin fragmanı olabilir demiş. Oo. Acaba benim gelmem çok mu önemli?

Yalnız ne mesajlar var, ne mesaj. Bugün var ya, bugün siz bugün aşırı tatlısınız. Bugün aşırı tatlısınız. Bak şu mesajlara, gelsin bakalım. Aslan burçları burada mı ya? Aslan haftası çünkü. Aslan burcu haftası. Kutlu olsun tüm aslanlara. Aslan burcuna sormuşlar. Aynaya baktığın zaman genel olarak böyle işte ayna söyle bana, var mı benden daha güzeli demesini beklemeden demiş ki, ne demiş? Hazır mıyız? Geliyor işte. Geliyor işte. Benden daha güzelini gösterme hiç kimseye. Bu kadar kendine mütevazi bir hayatları var. Birazdan burçlar gelsin. Size bir sürprizim olacak. Burç yorumlarına başlayalım. Şöyle bir aslanlara yapacağız. Halk seni bekliyordu. Vallahi bu tatlı bir sürpriz. Acaba Murat abi şu an bizi mi dinliyor? Artı 43-660-130-19-79. Yedi yüreğim ben kimim ki yanında bir adres ya da çanta. Bir şey soracağım Murat abi. Gerçekten ambiyans çok iyi ya. Nuray ablamız değil mi? Evet, sevgili Southside Piercing Nuray abla. Harika bir ambiyans. Acaba biz bu bahçede mi etkinliğimizi yapacağız Nuray abla? Abla buraya kaç kişi sığar? Southside Piercing. O değil de abla, herkes senin enerjini konuşuyor ya. Nuray ablacığım. Ya vallahi kahretsin. Şimdi Murat abimizi de çok seviyoruz. Şimdi niye Nuray ablayı konuşuyorlar? Nuray abla geçtiğimiz günlerde Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde çok güzel bir içerik hazırlattı. Ve her takım taraftarı için İbrahim'cim diyor, seneye de Galatasaray'a yaparız. Ondan sonra Trabzon'a yaparız, Beşiktaş'a yaparız. O yüzden o kelimeleri gerçekten güzel cevap aldı. Nuray abla tüm takımların yanında. Kutluyoruz seni, iyi ki varsın. Southside Piercing. Valla festival alanında Nuray ablanın o güzel enerjisini herkes gördü ve duydu yani. Ben laf anlamaz. Acaba engellememiz mi lazım bu abiyi?

0: Hazır mıyız?
1: Sen de canını boşa sıkma. Gelmiyorsan kal orada. İstiyorsan ben...
2: Dün bir arkadaşım radyoda bunu sorar mısın dedi. İknur arkadaşımızın sorusu. İlk bakış mı, son bakış mı? İlk bakıştaki mutluluk anı mı, son bakıştaki veda anı mı? Hadi bakalım, ilk bakış mı, son bakış mı sizin için? En önemli olan arkadaşlar, artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Bu arada Ali Süzen de Türkiye'ye gelmiş. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Dün Yunan'daydı. Acaba biz Ali abiyi mi takip ediyoruz? Çiğdem de geldi. Çiğdemciğim bir selfie yollasana hemen. Günaydın İbocuğum demiş. Günaydın Çiğdemciğim. Sevgili Gülçin, ona da selam yollayalım. Evet, ilk bakış mı son bakış mı? İknur'un sorusuydu. Bu güzel. Ya ben açıkçası bu ilk bakışı son bakışı anlamam abi. Benim için genel bakış açısı çok önemli. Kanka ayın 11'inde... Ayın 11'inde Fenerbahçe Stuttgart maçına mı? Ayın 11'inde diyor Fenerbahçe Stuttgart maçına geliyorum demiş. Allah Allah. Bilet bulabilir miyiz diyor. Ha, Fenerbahçe'nin ayın 11'inde Stuttgart'la maçı varmış. Avusturya takımı mı ya? Allah Allah.
3: Sardı bütün gönlümü. Attığın bir kıvılcım.
2: Murat abicim yani onu bilet hani maç bilet sitelerinden bakmak lazım ya. Böyle satış noktalarından bakmak lazım.
3: Önce kork sonra da kül edeceksin ömrümü. Böyle devam ederse önce kork.
2: Güzel bir iki şarkı dinleyelim. Sonrasında ben de bir pindirink içeyim. Sabah pindirink içmeyi unuttum. Güne o yüzden biraz daha pozitif başlayalım. Şimdi bugün beyaz şeftalili olanı içmek istiyorum. Pindrinks Viyana'da tüm Türk marketlerinde. Biliyorsunuz çileklisi var, hibiskuslusu var, çok çeşidi var. Ama soğuk için bol bol. İçim yandı ya. Bir Pindrinks içip geliyorum.

Son 2-3. İsveç'ten Sabri Salih geldi. İsveç, abi işinin başında hayırlı işler, bereketli olsun. Acaba İsveç'e mi gelmeliyiz? Ya İsveç'i seviyorum ya. Vallahi çok seviyorum. Orada önce bir Kopenhag'da böyle güzel bir kahve içip trene binip ondan sonra İsveç'e gidiyoruz. Sabri abi beni her yere gezdiriyor. Adam ya. Sabri abi, Naci abim ne yapıyor? Seni de Stockholm'e götürelim. Bak çok güzel bir konseptimiz var Stockholm'de. Teşekkürlerimizi iletelim. Ayşe Hanım geldi. Günaydın. Ben Ayşe Çakmak. Keyifle dinliyorum demiş. Hoş geldiniz. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Edirne'den, Keşan'dan, İstanbul'dan, Türkiye'den ve Avrupa'nın her yerinden bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Hadi burçlarınızı yazın, biraz goy goy yapalım ya. Yolla burcunu, sana kim olduğunu söyleyelim.

0: Ne yapıyorum?
1: Şimdi şöyle yemeye başlayabiliriz.
2: Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın en güzel noktası. Bu arada burçlarınızı yazın hemen. Figen, kızım kur yapmaya gittin. Valla Figen kura gitti Almanya'da. Biraz kendini daha hissetmesi için. Acaba ilk günden kur mu yaptı? İlk kurun nasıl geçti Figen? Bizi bilgilendir. Saçlar sarı, enerjisi maksimum seviyede. O güzel şarkı ona da armağan olsun. Acaba Fatma kızıyla beraber uyuyor mu? Ya yemin ediyorum sanki uyumaya gelmişler sanki İstanbul'a ya. Çok güzel şarkı ya. Artı 43-660-130-19-79. Hadi burçlarınızı yazın. Birazdan yoğurtlu ıspanak burada olacak biliyorsunuz. Çok sevdiniz yoğurtlu ıspanağı. Yoğurtlu... Yoğurtlu ıspanak arkadaşımız birazdan tüm burçları yorumlayacak. Ama önce aslanlar, ikizler, yay, yenler gelsin bakalım. Yaz burcunu sana kim olduğunu söyleyelim. Birazdan ünlü astrolog yoğurtlu ıspanak burada olacak.

Acaba çok mu iyi şarkılar çalıyoruz hanımefendiler, beyefendiler? Herkes burcunu yazdı. Yaylar, koçlar, akrepler, kovalar. Ya çok tatlısınız. Birazdan yoğurtlu ıspanak burada hepsini yorumlayacak. Yoğurtlu ıspanak deyip geçmeyin. Astrolog gerçekten yıllarını verdi bu işe. Tüm gezegenlerin kankası. Gezegenler arasında neler oluyor? Sizi en çok hangisi etkileyecek? Acaba çok sıcak mı oldu? Bihter, şurayı bir açabilir misin Bihter'cim? Kahraman. Kahraman pehlivan. Haydi kayda kahraman. Sevgili dinleyenlerimiz, 29 Ağustos'ta çok önemli bir etkinlik var. 29 Ağustos'ta 10.sü düzenlenen, gerçekten benim de keyifle takip ettiğim, 10 yıldır takip ettiğim bu güzel organizasyon gerçek anlamda çok kıymetli. Benim değerli dostum Kahraman Pehlivan'ın organizasyonunda, Senfoni organizasyonunda çok değerli bir etkinlik olacak. Danacı Köyü'nün, Danacı Köyü Derneği değerli başkanımıza da, Ali Karakuzu'ya da selam yolluyorum. Sayın Başkan çok iyisiniz ya. Gerçekten muhteşem bir festival sizi bekliyor. Hazır mısın? Evet. Kırıkkale burada mı? Kırıkkale burada mı? Ses ver. Günün en güzel şarkısını 29 Ağustos'ta birbirinden özel sanatçılar sahne sunumlarıyla, İbrahim Elden de orada olacak. Evet, Sulak Yurt, Sulak Yurt ilçesinin Danacı Köyü'nün çok özel bir düzenlediği bu etkinlik, bu festival 29 Ağustos'ta 10.sü düzenleniyor. TMT Dernek Başkanı Ali Karakuzu için günün şarkısı geliyor. Senfoni organizasyon, değerli dostum, sevgili Kahraman Pehlivan'a da çok teşekkürler. Çok başarılı işler yapıyor. O önemli işlerden bir tanesi de 29 Ağustos'ta Kırıkkale'deyiz. Bu arada acaba ben köyün ağası mı olsam? Acaba köyün ağası benim mi olmam lazım? Orada ağa para veriyor mu? Ağa para veriyorsa benden ağa olmaz. Bircan! Afiyet olsun Bircan. O kadar güzel bir selfie yollamış ki kahve içerken. Harikasın. Canımız kahve çekti vallahi. Sevgili Figen, o da harika bir selfie yollamış. Çiğdem, çok teşekkürler. Evet, aslan burçları. Hadi burçlarla geçelim. Sevgili Figen'e de teşekkürlerimizi iletelim. Çiğdem'e, Fatma'ya, sevgili Sara'ya çok teşekkürlerimizi iletelim.

0: Evet, ben de ikizler burcuyum demiş. Evin Cast Ajans sevgili Salim abi. Melike, Melis yine iyi mi şu anda? Klima çarpmıştı dün. Ben teşekkür ederim sevgili Ayşe, ailene ve sana çok selam. Hadi burçlara geçin. Aslanları ne bekliyor ya? Yoğurtlu ıspanak, günaydın. Ses geliyor mu şu anda yoğurtlu ıspanağa?
1: Geliyor. Evet, geliyor, şu an geliyor. Herkese merhabalar diliyorum.
0: Bravo.
1: Sevgili İbrahim Elden ve sevenlerine de buradan kucak dolusu sevgiler yolluyorum.
0: Abi seni çok beklediler. Dinleyicilerimiz dedi ki yoğurtlu ıspanak ne zaman gelecek?
1: Öyle mi?
0: Aynen, bugün de burçlarla.
1: Ha, benim de sol kulağım çınlıyordu sürekli ama.
0: Kanka ciddi söylüyorum, aşırı seviliyorsun.
1: Allah Allah. Gerçekten biraz mi? Sesimi, kulaklık sesimi açabilirsek rejideki arkadaşlardan ricam.
0: Şu mu acaba?
1: Aynen.
0: Şu an
1: yok, o değil. O şey, alt komşunun sesini açıyor. O beni kesiyor. Heh, şimdi oldu, tamam.
0: Kanka alt komşunun sesini açmayalım ya.
1: Aynen. Evet, şu an gerçekten karşımızda televizyonda da harika bir görüntü var. Gördüğün gibi.
0: Aslan. Evet. Bir şey söyleyeyim mi?
1: Aslan burcunu yorumlarken karşımızda bir belgesel var. Aslan belgeseli ama görmek istemeyeceğiniz şekilde idi. Geçti, o sahneyi çekme artık.
0: Geçti mi?
1: Evet. Bu arada gezegenlerle konuştum. Burçlarla alakalı çok acayip şeyler söylediler.
0: Ne dediler abi?
1: Özellikle geçen senin programına katıldıktan sonra gezegenler de dinlemiş. Çok memnunlar. Jüpiter Mars'ın selamı var bu arada.
0: Aleyküm selam.
1: Çok flash şeyler var. Birazdan anlatacağım.
0: Aslanlar çok bekliyor ya.
1: Aslanlar bekliyor. Yani şimdi şöyle, aslan burçlarıyla alakalı memleketlerini de yazarlarsa daha net yorumlama şansımız olur.
0: Evet,
1: memleket.
0: Evet, yaş
1: ve TC kimlik numaralarını yazmaları lazım. Bizim kredi işi var diyormuşum. Yok, tabii ki işin şakası. Aslan burçları memleketlerini ve şu an bizleri nereden dinliyorlar? Onu da yazarlarsa yorumlamaya çalışalım. Burçlarımızı yazarken sizden ricam, mümkün olduğunca memleketleri de yazarsak. Şimdi mesela örnek veriyorum. Her kova burcu bir olmuyor. Mesela şimdi Elazığlı kovalar ayrılıyor. İşte Keşanlı kovalar ayrılıyor. Yani bölgesel etki de olduğu için bundan dolayı burçlarınızı yazarken ne derler? Bunlara da dikkat edin. Ben normalde 100 euroya bakıyorum ama İbrahim Elden'e özel. Aşkın Çığlığı mıydı programımızın ismi, neydi?
0: Aşkın Sesi.
1: Ha, Aşkın Sesi. Aşkın Sesi programına özel. Bugün sizlere çok ama çok kritik şeyler söyleyeceğim.
0: Ama bugün pozitif enerji ama.
1: Pozitif gündüz. Enerji de şu görüntüyü değiştirelim. Şu an aslanlar avını burada hunharca paylaşırken gerçekten karşımızda çok enteresan bir görüntü var. Karşıma bakıyorum belgesel, soluma bakıyorum İbrahim Elden, sağıma baktığımdaysa hiçbir şey yok.
0: Bir şey söyleyeceğim. Evet. Yoğurtlu ıspanak. Gerçekten evet. Dinleyicilerimiz aslanların enerjisini merak ediyorlar.
1: Aslan işte dediğim gibi memleketlerini yazmaları lazım.
0: Ha, mesela.
1: Şimdi, evet, yani bir de ben şu an bir Jüpiter aradı, bir ona dönmem lazım.
0: Öyle mi? O aynen. Zaman sen bir Jüpiter'e dön.
1: Retro var çünkü, dün Dolunay vardı biliyorsun.
0: Aynen.
1: Dün gece çok fazla kurt adam vardı etrafta, Dolunay'da biliyorsun. Detayları birazdan paylaşalım.
0: Süper ya.
1: Şu an bizleri dinleyenlere de selam olsun. Şarkılarımız çok güzel değil mi?
0: Gerçekten çok iyi.
1: Evet, benim geldiğim belli oluyor galiba.
0: Vallahi. Sen geldin, güncel şarkılar geldi ya.
1: Aynen.
0: Acaba
1: yo,
0: ben...
1: sen de güncel çalıyorsun ya. En son 2005 Serdar Ortaç falan çalıyordu. Güzel bence yani.
0: Acaba benim gerçekten biraz güncelleme mi yapmam lazım?
1: Acaba sen mevsimi, yılı 10 yıl ileriden mi takip ediyorsun?
0: Acaba ben nostalji adam mıyım?
1: Sen ileriyi gören bir adamsın.
0: Öyle mi?
1: Evet, bence kesinlikle arsa ofis işine girmen lazım. Radyoların vazgeçilmezi biliyorsun. Aynen. Yani bu konuda da kesinlikle katılıyorum. Aramızda kimler var şu anda?
0: Ispanaklı yoğurt.
1: Ispanaklı yoğurt dedikten sonra herkes radyoyu kapattı herhalde.
0: Yok yok, gayet iyi.
1: Herkes sevmez çünkü ıspanaklı yoğurdu.
0: Öyle mi? Feride de, o da aslanmış.
1: Öyle mi? Dinliyoruz demiş. Av paylaşılmaz demiş. Kim yazmış onu?
0: Feride, av paylaşılmaz diyor. Ya avını...
1: Feride değil ya. Dur bakayım kimmiş bu?
0: Feride. O tarafından mi? Tanırım onu.
1: Sen bayağı köy derneği gibi herkesi tanıyorsun yani.
0: Kanka
1: şu anda.
0: Ben tanıyorum.
1: Fotoğraftan. Ha, av paylaşılmaz demiş. Ne kadar paylaşımlı dinleyicilerim var.
0: Gerçekten öyle ya. Paylaşılmaz. Av avdır.
1: İstanbul Nişantaşı hadi bakalım demiş. Nuray Hanım yollamış. Hemen bakalım.
0: O da Burcu'na Aslan da. Burcu.
1: Aslan Burcu mu?
0: Hı hı. Kanka ben herkesin her şeyine hakim olduğum için.
1: Sen baya TC'lerini de biliyorsundur. Bir kredi başvurusu falan mı yapsak acaba?
0: Acaba ben onlara çok mu yakınım? En
1: dibime kök saldı. Ya işte dinleyicisiyle samimi olan, dinleyicisine yakın olan, onun derdiyle dertlenen.
0: Bravo.
1: Onun
0: bravo.
1: Mutluluğuyla mutlu olan. Bir programcı kalmadı bu dönemde.
0: Yok be, bravo yoğurtlu ıspanak
1: yok yani.
0: Ya.
1: Tülay Hanım ne demiş? Hemen bakalım. Evet yoğurtlu ıspanak. Ben Oğlak, aslen Düzce, Viyana'da yaşıyorum. Yorumunu bekliyorum. Teşekkür ederim. Hemen bakalım. Bir saniye. Düzce.
0: Evet.
1: Bir saniye. Bir Jüpiter'le konuşuyorum.
0: Kanka sen Jüpiter'e bir bak bakalım.
1: Evet evet, Düzce'ymiş Jüpiter. Hadi ya. Ha, retro mu yapacaksın? Evet tamam.
0: Şimdi, dövmeli Tülay.
1: Dövmeli Tülay diye mi geçiyor Rumuz? Evet. Ha. Şimdi önce dövmeleri de görmek. Yok hayır. Herkesin dövmesi kendine. Şimdi şöyle söyleniyor. Bu aralar etrafınızda çok fazla sizden ne derler böyle şarkı söylemenizi isteyen olabilir. Sakın ha bu aralar şarkı söylemeyin. Ve sabahları genelde kalkar kalkmaz ilk yapacağınız şey aç karnına İbrahim Elden dinlemek. Tok karnına gitmiyor çünkü diyor.
0: Kan şekeriniz bir dengelensin.
1: Kan şekeri dengeleniyor. Bir de bu aralar mümkün olduğunca İskender'den uzak dursunlar. Yoğurtlu İskender'den. daha çok sebzeli, sebze içerikleri tüketsinler. Nerede oturuyordu? Viyana'da mı oturuyor?
0: Viyana'da.
1: Viyana'da oturmasın. Ayağa kalksın şu anda. Her gün sabah kalkar kalkmaz 3 kere kendi etrafında dönmesi lazım. Çünkü neden? Şimdi oğlaklar Jüpiter'e bağlı. Hmm. Jüpiter retro yapıyorken Jüpiter'in etki ettiği oğlaklar yerinde durur mu?
0: Durmaz.
1: Durmaz. Onun için ne yapıyor? Yerinde dur şarkısını açıyor. Tamam mı? Ama o durmuyor. Jüpiter'le beraber 3 defa etrafında dönmesi lazım.
0: Bravo.
1: Ve 5 kere de İbrahim Elden çok yaşa diye bağıracak.
0: 5 kişi İbrahim Elden çok yaşa.
1: 5 kişi değil 5 kere.
0: 5 kere.
1: Şu an senin aklın nerede acaba? Elin telefonda. Ha? Fotoğraflara bakıyorsun falan. Zoom yapıyorsun, zoom in out yapıyorsun falan. Ha? Şu aklın nerede acaba?
0: Az
1: burada,
0: önce
1: burada ama ben şimdi bir zanaat gerçekleştiriyorum bak. Lütfen rica ediyorum.
0: Yoğurt.
1: Hayır yani ben itibar görmeyeceksem neden bu mikrofonu aldım?
0: Ispanaklı yoğurt. Az önce spor salonundan bir arkadaşım
1: yani
0: fotoğraf...
1: Normalde ben 100 euroya bakıyorum bunu. 100 euro. Bugün 0 euro. Sadece ne var önümde? Bir kıymalı börek.
0: Hocam...
1: Durak börek katkılarıyla kıymalı börek. Ve bir de demli çay. İbrahim Elden. İtibar göremeyeceksen ben niye buradayım?
0: Doğru söylüyorsun hocam ya. Biraz
1: rica ediyorum.
0: Sevgili arkadaşlar
1: kusura
0: hocamla
1: bakma bu yerim. Aralar biraz gerginim. Dün Dolunay vardı ya.
0: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kahraman'a evet. Da bakabiliyor muyuz? 26 Temmuz.
1: Neye bakabiliyor muyuz?
0: Kahraman da o da Aslan Burcu.
1: Biz kahramanlara bakamıyoruz ya. Acaba... Onlar bu vatanın kahramanları olduğu için.
0: Vay.
1: Kimseyi de biliyorsun kolay kolay över miyim?
0: Övmezsin.
1: Övmem.
0: Acaba kahraman pehlivan... Organizasyonda bir artı mı yoğurtlu ıspanağı?
1: Ne? Az önceki ne? Lahmacun organizasyonu. Ne organizasyonuydu?
0: Yok ya, üzüm festivali.
1: Üzüm festivali. Aa, İbrahim Elden üzümü çok sever.
0: Evet.
1: Onun üzümü yeme usulü vardı. Böyle dalı tutar tepesinden. Ağzına doğru sarkıtır. Böyle Erol Taş gibi yemeyi sever o.
0: Çok seviyorum.
1: Mesela İbrahim Elden üzüm yerken fotoğrafını çekeceksiniz. Bir Rönesans tablosudur İbrahim Elden.
0: Doğru.
1: İbrahim Aynen. Elden'i görmeyeceksin. Ne yapacaksın biliyor musun? Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Yaşayacaksın.
0: Oo.
1: Ya.
0: Acaba yoğurtlu ıspanak bugün çok mu iyi?
1: Aynen biraz daha öveceğim seni merak etme dur.
0: Kanka 100 euro atacağım sen devam et.
1: Evet övmeye mi?
0: Hı.
1: Tamam. İstanbul doğumlu ama memleket Malatya demiş. Ayşe Çakmak yollamış. Ama işte şey yok.
0: Burcun yok.
1: Burcun yok. Burcun kalmamış. Figen Hanım demiş, ben Mersin demiş, Almanya yengeç. Hemen bakalım.
0: Mersinli ama Almanya'da yaşıyor.
1: Evet.
0: Burcu da yengeç.
1: Evet, bakalım hemen.
0: Şu an kurda kendisi.
1: Neydi?
0: Kur.
1: Kime kur yapıyor?
0: İşte biz de onu sorduk az önce.
1: Kaçıncı kur?
0: Yani.
1: Üçüncü kur mu, dördüncü kur mu? Ney?
0: Ya çok iyisin ya. Onu unuttum biliyor musun?
1: Bu aralar ha bak ama ne geldi bak. Diyor ki yengeçler kur yapmasın diyorlar bu ara. Çünkü Jüpiter dönerken Merkür'e bir selam verme durumu var. Şimdi bu iki retro bir araya geldiğinde ne olur? İki retro bir araya gelirse ne olur?
0: Ne olur?
1: Samanlık seyran olur.
0: Oo.
1: Burada da yanan yengeç olur. Yengeç kur yapmayacak.
0: Ama kur
1: net olacak. Biri geldi bir şeyde direkt yapıştırsın cevabı, anladın mı?
0: Bir şey söyleyeyim
1: mi? Mevzuysa mevzuya gitsin. Hani sıkıntı yapmasın yani, anladın mı? Rahat olsun ya. İçinden geldiği gibi takılsın.
0: Yoğurtlu ıspanak.
1: Yarın sana mesaj atıyorlarmış. Senin yüzünden bütün arkadaşlarımla aram bozuldu falan diye. Yok efendim, yani genel dizilerde şey olur ya, bu dizide olan her şey hayal ürünüdür diye, söylediklerim hayal ürünü.
0: Bir şey diyeceğim. Şeyler kur ne demek biliyor musun?
1: Yok bilmiyorum.
0: Sağlıkla alakalı, kişinin kendini arındırması ya da arızası varsa vücutta onları onarıyorlar. Hmm. Sonra sağlıklı bir şekilde de yollarlar.
1: Arızası varsa onarıyor. Bağcılar Güngören sanayi sitesi gibi anlattın. Arızası.
0: Hayır, vücutta bir arıza varsa.
1: Biraz daha örnek ver. 100 bin bakım gibi düşün de. 100 bin bakım.
0: Şimdi mesela.
1: Yağ filtresi, hava filtresi değişiyor falan.
0: Figen evet. Kaç bin bakıma gittin?
1: Evet. Devam.
0: Acaba şu anda Hollanda'dan papatya
1: acaba
0: mı geldi?
1: Acaba şu an insanlar mesaj yağmuruna mı tuttu bizi?
0: Bak.
1: Ya senin yüzünden olsun. Astrolog oldum ya. Yemin ediyorum bir bu olmamıştım yani.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Terazi geldi. Aa bak, terazilere bakmak lazım. Şimdi terazi, çünkü terazi demek ne demek?
0: Ne demek?
1: Terazi ne demek?
0: Tartmak.
1: Tartmak ve dengelemek demek. Böyle uzaktan bakar onlar, tamam mı?
0: Papatya Hollanda'dan.
1: Evet. Guten Morgen Ibo. Aa, ismimi nereden biliyor? Rumuz kullandık.
0: Evet, yoğurtlu papatya.
1: İyi atıyorsunuz demiş. Teşekkür efendim. O işte Merkür'ün retrosuyla alakalı atmamızda. Terazi. Ama işte memleketi yazmamış. Hmm. Mesela İç Anadolu terazisiyle Karadeniz terazisi farklıdır.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: İlk kez diyorum hocam ya.
1: Bir şarkı arası mı versek? Şakam gelmiyor ya.
0: Valla tamam.
1: Senin şakan geldi mi?
0: Şu an geldi.
1: Yapsana bir şaka.
0: Yapayım bir şaka.
1: Yap da bir şöyle bir gülelim be.
0: Aa, yok böyle bir şarkı. Ne çalıyoruz?
1: Şaka yapacaktım.
0: Şaka yapıyorum.
1: Tamam, mesela güzel bir şaka yap. Şu anda bizi milyonlar dinliyor de, şaka mesela.
0: Aynen. Şu an bizi milyonlar dinliyor. Ama binlerce insan dinliyor. Büyük alkışlar.
1: Evet, herkese selam olsun. Birazdan devam edelim mi burçlara?
0: Ne çalalım?
1: Bu ne? O Hande Yeren'in kapak klibi. Selfie değil, rahat ol.
0: Evet. Bir şarkı yollasana kanka.
1: O zaman şöyle güzel bir şarkı çalalım, hareketli.
0: Evet, ıspanaklı yoğurt harikaydı yine aslında.
1: Bir karar ver, ıspanaklı yoğurt mu, yoğurtlu ıspanak mı?
0: Yoğurtlu ıspanak.
1: Aynen, rica ederim lütfen.
0: Yoğurtlu ıspanak bugün.
1: Yengeçlerle alakalı çok enteresan bilgiler geliyor. Bak, Isparta bir de, eyvah. Eyvah.
0: Ya? Ayşe eyvah. Ya.
1: Eyvah. Bak görüyor musun, Figen Hanım ne demiş? Evet doğru söylüyorsun, arıza çok demiş. Ya.
0: Gördün mü? Kaç bin bakıma gitti acaba?
1: Jüpiter yalan söylemez. Selma Demirtaş Belçika'dan yollamış. Selamlar İbo demiş.
0: Selamlar, hoş geldin. Hemen sen de nereli olduğunu ve burcunu yaz bize.
1: Bir aslanı, bu aslanı söyledi mi demiş, kaçırdım demiş. Yok, aslanları sona bıraktık. Çünkü aslanlar öyle başta söylenecek burçlar değiller. Sonra fırça yiyoruz onlardan. Onlar az solist olduğu için en son onların yorumunu yapacağız.
0: O zaman yolla gelsin burcunu, sana kim olduğunu söylesin yoğurtlu ıspanak.
1: Bana burcunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Nasıl cümle?
0: Çok iyi, yoğurtlu ıspanak.
1: Kamyonum olursa arkasına yazdıracağım.
0: Aynen. Bir kısa mola verelim mi?
1: Sen ne burcuydun?
0: Kova.
1: Aa!

0: Al artık koynuna beni karan, günahın boynuna.
1: Bu şarkıyı kim söylüyordu?
2: Hakan Peker.
1: O zaman bırak o söylesin. Nasıl şaka?
2: Çok iyi ya.
1: Evet.
2: Güzel şakayla
1: bu arada
2: başladım.
1: Mesajlar gelmeye devam ediyor. Tülay Hanım çok teşekkür ederim ama sanki benim burç yorumum İboş'un yüzünden yarıda mı... İboş?
2: Bana öyle diyorlar.
1: Sen İboş mu diyor?
2: Onların İbocuyuz.
1: Hayat. Yalnız İbrahim Elden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani stüdyoya girdiğimden beri gribal enfeksiyon sahibi oldum. Yani şu an İbrahim Elden'in yayın yaptığı yer markette şarküteri bölümü vardır ya, bir soğukluğu vardır oranın. Odayı şarküteri bölümü yaptı yemin ediyorum ya.
2: Abi ben çok seviyorum ya, böyle sıcağı hiç sevmiyorum.
1: Yani kasap reyonu gibi şu an burası yani.
2: Et koy bozulmaz ya kuzen.
1: Et koy bozulmaz aynen.
2: Süpersin.
1: Sen et konusunda uzmansın.
2: Ben çok seviyorum abi.
1: Aynen, özellikle yani etin iyisini bilirsin. Çoğu zaman şahit olmuşumdur.
2: Evet.
1: İbrahim Elden'in özel mutfağında et döveceği var. Yani böyle eti güzelce şap şup döver. Güzel onu böyle marine eder. Değil mi?
2: Aynen.
1: İki gün öncesinden böyle şeye batırır onu. Neye batırır?
2: İşte içinde böyle özel onların sosu
1: sosları var.
2: Var.
1: Sosları ardından var. Ne yapar?
2: Zeytinyağımız var.
1: Aynen.
2: Kekik.
1: Nereden geliyor zeytinyağı?
2: Nereden geliyor?
1: Akdeniz'den.
2: Evet.
1: Kekik nereden geliyor?
2: Nereden?
1: Mersin'in dağlarında.
2: Evet.
1: Et nereden geliyor?
2: Nereden?
1: İnekten. İnek ne içer?
2: Süt.
1: Hayır, su.
2: İyi şakaydı.
1: Aynen. Normalde bu yapılır. Herkesin süt der yani normalde.
2: Ya yoğurtlu ıspanak çok iyisin.
1: Rica
2: ya.
1: Ederim İbrahim Elden.
2: Ne
1: teşekkürler.
2: Güzel selfie ya. Ya Tülay bir tane
1: efendim
2: daha.
1: Bardağıyla.
2: Valla Viyan efendim bardağıyla atmışsın. Bir tane daha atsana ya.
1: Ne istiyorsun daha, ne atsın sana Tülay? Atmış işte fotoğraf.
2: O bir tane daha atacak.
1: Ne, nasıl bir fotoğraf istiyorsun? Daha sanatsal bir fotoğraf mı istiyorsun?
2: Aynen. Daha...
1: Üzüm yerken falan mı böyle?
2: Aynen, daha sanatsal. Aa bir şey soracağım.
1: Evinde meyve olan...
2: Ve aynen, evinde kiraz olan varsa...
1: Abi... Kiraz değil, az önceki üzümdü.
2: Ama bu mevsimde var mı?
1: Tamam, Darıca köyü müydü, ne köyüydü? Bostancı köyü mü?
2: Yok,
1: neydi?
2: Yok ya, Danacı.
1: Danacı köyünün üzüm festivaline özel.
2: Evet.
1: Evinde herhangi bir meyve varsa selfie çek at, Danacı köyü festivaline 4 tane...
2: Bilet kazanma
1: şansı. Bilet kazanıyorsun.
2: Abi VIP'den, çok iyi ya.
1: VIP'den, plastik sandalye.
2: Evet. Abi çok
1: İbrahim
2: iyi.
1: Elden de orada olacak.
2: Aynen.
1: Ankaralı Namık'tan sonra mı çıkıyorsun? Kimden sonra?
2: Ya gerçekten çok keyifli olacak. Benim için de ilk olacak.
1: Evet.
2: İlk kez,
1: sen üzümü çok seversin bir kere.
2: Çok bayılırım.
1: Aynen. Bir kasada bize getir artık.
2: Tabii ki.
1: Ha? Evet, bu arada Aslan Burcu Bircan Hanım yazmış. Sen Bircan'ın niye mesajlarını okumuyorsun?
2: Nerede Bircan, ha? Yok ki şu anda.
1: Sen Bircan'ın mesajlarını okumazsan ne olur biliyor musun? Bütün işlerin ters gider. Farkında değil misin sen?
2: Doğru, çok doğru söylüyorsun. İşim gücüm rast gitmez.
1: Aynen. Yoğurtlu ıspanağa çok selamımı söyle. O anlar konuyu. Şimdi hemen bakalım Bircan ismi.
2: Bircan.
1: Memleketi neresiydi?
2: Bircan'dır.
1: Şakaları sonra yaparsak. Bircan. Memleket neresiydi? Mersin.
2: Evet.
1: Bakıyoruz. Aslan Burcu. Evet. Dikkat ettim, hiçbir şey söylemedim.
2: Söylenecek bir şey yok çünkü.
1: Anlatılmaz. Hayır, anlatılmaz yaşanır çünkü.
2: Oo.
1: Aslan Burcu, ismi Bircan ve nereli? Mersinli. Bir şey söylenir mi?
2: Söylenmez.
1: Söylenmez. Anlatılmaz.
2: Taş olur insan.
1: Anlatılmaz yaşanır.
2: İnsan taş olur.
1: Onlar bir yere girdiğinde herkesin ilk söylediği cümle ne olur biliyor musun?
2: Ne olur?
1: Doğdu güneşimiz. Onlar bir güneş gibi doğar ve bir güneş gibi ne yapar?
2: Söner.
1: Batar.
2: Çok iyi.
1: Ama sonra ne olur? Ertesi gün bir güneş gibi güçlü bir şekilde ne olur?
2: Ne olur?
1: Doğar.
2: Vay be.
1: Ya.
2: Aslanlar.
1: Yeminim kendimi Ramazan programı sunuyor gibi hissettim ya. Aslan Burcu, Bircan, evet. Bu aralar işi gücü rast gidecek gibi görüyor. Rum, Merkür retro yaparsa mümkün olduğunca yoldan giderken sağdan gitsin. Tamam mı? Belki cüzdan bulur falan. Öyle bir şey var, sağdan cüzdan bulursun falan diye.
2: Her sabah küçük bir şakaydı. Yürüyüş yapıyormuş ormanda.
1: Her sabah ormanda mı yürüyüş yapıyor? Hemen
2: ormanın
1: soruyoruz.
2: Ormanın kralı benim diyor.
1: Hemen.
2: Kraliçesi.
1: Aa, güzel şaka, bravo, tebrik ediyorum. Bir el sıkışabilir miyiz? Bravo. Bu aralar ama şeyde de yürüyüş yapsın. Daha çok böyle cadde. Dur bakayım. Türkiye'ye geldiğinde de mümkün olduğunca Esenler bölgesinde yürüyüş yaparsa daha iyi olur. Öyle yani, Jüpiter bunu söylüyor.
2: Çok, çok ferah değil mi?
1: Aynen. Mümkün olduğunca diyor ki bu dönem etrafında kovalar fazla olabilir. Kovaların fazlalığına aldanmasın. Çünkü ne demişler? Nerede çokluk orada sıkıntı olur. Kovaların, Allah Allah, bölge olarak ne çıkıyor ya? Elazığ çıkıyor. Niye öyle? Ama bir yanlışlık oldu. Kova burcu olup Elazığlı olan varsa mümkün olduğunca onunla yakın dursun.
2: Uzak
1: Jüpiter'in
2: dursun.
1: Söylediği.
2: Uzak dursun. Uzak...
1: Oo, benim şarkım çıktı ya. Bu şarkının üzerine konuşulmaz ki ya.
2: Bence de ya.
1: Ha?
2: Bir şey söyleyeyim. Bir iki
1: bu şarkının üzerine konuşulur mu?
2: Konuşulur. Yoğurtlu ıspanak.
1: Allah senin cezanı verdi. Evet. Yay demiş Selma Hanım. Yaylar bu ara bakalım rahat olabilirler. Yaylar yayarak kadar, otursunlar, yayılarak otursunlar.
2: Ne kadar rahat olsunlar?
1: Çok rahat olsunlar. Çünkü ne var? Bu ara onlara bir yerden bir para gelebilir. Fakat bu gelen para daha sonra akrabalar tarafından istenebilir. mümkün olduğunca telefonunu çekmeyen yerlerde takılsın. Bu borç istendiğinde... Ya kusura bakmayın, telefonunuzu duymadım, telefonum çekmiyormuş, tüh falan deyip bunu savuşturması lazım. Çünkü o para ona lazım olacak. Etrafında bir de mümkün olduğunca radyo programı yapan arkadaşları olmalı. Çok enteresan yani, Jüpiter'e soruyorum, Merkür'e soruyorum, hep nedense böyle şeyler çıkıyor. Radyo. Elazığ çıkıyor, kova çıkıyor. Radyo programcısı çıkıyor, bir de isminin baş harfi İ olması lazım diyor. Kim İ? İ harfiyle ne var? Kim var?
2: Allah Allah.
1: İsmail değil.
2: Ha, İsmail olmaz.
1: İbrahim A. A. Soy ismine bakayım. Soy ismini sordum şu an Jüpiter'e. El gösteriyor bana. Bir hareket çekiyor. Allah Jüpiter Allah. Yaptığın ayıp ama, böyle bir hareket yapılmaz. Şöyle bir şey çıkıyor. Jüpiter şöyle bir şey yapıyor. Ha, el demek ha. Aa, İbrahim Elden çıkıyor. Çok enteresan.
2: Allah Allah.
1: Evet, bol bol İbrahim Elden dinlenmeli. Fazla dinlenmemeli ama. Fazla dinlendiğinde bağışıklık sistemine fazla yüklenildiği için bir mide bozulması yapabilir.
2: Allah Allah.
1: Şenol ben... Bey bu arada Viyana'dan yollamış.
2: Şenol abi ya. Adam ya.
1: Günaydın kanki, hayırlı bir gün diliyorum sana. Benim burç yorumumu da yorumlayın. Bakayım ne çıkacak. Burcum uzay demiş. Ama Şenol Bey, burada şakaları biz yapıyoruz genelde ve bir çiraz fotoğrafı yollamış Şenol Bey.
2: Şenol abi adam ya. 61,5 oflu.
1: Öyle mi?
2: Oflu değil ya, pardon.
1: Ofluysa o zaman hemen diğer mesaja geçiyoruz.
2: Trabzonlu.
1: Evet, Bircan'ı da yorumladık. Bircan.
2: Abi kirazı yemeye geliyoruz ya.
1: Evet. İbrahim Elden kirazı çok sever. Evet, Tülay'dan bir fotoğraf daha gelmiş.
2: Aa, dur bakayım.
1: İbo'cum biraz sadece... da yüksekten çektim demiş. Daha mı iyi oldu acaba?
2: Sadece İbo baksın demiş. Tamam bakayım.
1: Öyle mi demiş?
2: Kalite.
1: Sen mesela baktığında ilk yorumladığın ve gördüğün şey ne oluyor?
2: Baksana şu burnu.
1: Senin fotoğrafçılık geçmişin de var çünkü, değil mi? Evet. O açıdan da bakıyorsun.
2: Ben bir fotoğraf sanatçısı olduğum için, evet, detaylı bakıyorum.
1: Fotoğraf sanatçısı. İlk fotoğrafçılık sanatına İbrahim Elden webcamlerle başladı. 1.3 megapiksel. Messenger'da görüntülü konuşmalarla başladı. Bakabilir miyim ben de fotoğrafa?
2: Evet.
1: Tamam. Diğer. Tamam, bunu geçelim.
2: Diğer yeni selfie'ye geçelim.
1: Bakalım. Evet. Cüzdan tamam. Bulursa içinde 200 euro çıkarsa benim burcuma da bakarsınız. Hep sağdan gidiyor. Murat Bey'in güzel bir şakasıydı
2: Murat
1: bu.
2: Murat Erdatlı.
1: Evet, Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Yolluyoruz onu da bu şakayla. Burada şarkılarımız bitti İbrahim Elden. Sadece ses geliyor ama Serdar Ortaç'tan sonra neden böyle oldu bilmiyorum. Evet, öyle her yere dokunmayacaksın. Her yere dokununca ne oluyor? Şarkı gidiyor. Tamam. Evet, mesajlarla devam edelim. Ayşe Hanım demiş, çok fena demiş. Çok fenadan kasıt ne?
2: Fena olan ne?
1: Nasıl ağzı laf yapıyor, çok fena demiş. Teşekkürler, övdünüz mü gömdünüz mü bilmiyorum ama bu size torpil yapıyor bence demiş. İsmini bilmiyorum. Siz, sana torpil yaptığımı söylüyorlar. Hiç kabul etmiyorum bunu.
2: Ha, Feride Hanım.
1: Feride Hanım mı? Şenol abi yine bir şeyler yazıyor. Muhtemelen yeni bir şaka geldi Şenol abiden. Evet, bir fotoğrafta. Bu Şenol abiyle o Şenol abi aynı mı?
2: Aynı.
1: Hmm, before after yapmış. az önceki kiraz yerken, kiraz yemeden önce mutsuz, kiraz yedikten sonra ve İbrahim Elden dinledikten sonra bak nasıl mutlu olmuş, gördün mü?
2: İşte bu ya Şenol abi ya.
1: Evet.
2: Viyana, ses ver Şenol baba. Şenol evet. Abi çok iyi bir insan ya.
1: Öyle mi?
2: Vallahi.
1: Salim Aydın yollamış.
2: Salim Baba da
1: İkizler Burcu, memleket Trabzon of, yaşadığım yer İstanbul demiş.
2: 61,5.
1: Bakalım hemen.
2: Jüpiter'e sor bakayım kanka. İkizler
1: Burcu.
2: Murat abi de İkizler burada, Erdatlı.
1: Öyle mi, hemen bakalım.
2: Tüm ikizleri aradan çıkartalım.
1: Trabzon of, yer İstanbul. Jüpiter dedi biz ilgilenmiyoruz. Bir Merkür'e sor dedi. Merkür'e gidiyorum. Çözelim, yabancı değil be.
2: Çözelim.
1: Dur, yok, Merkür'e söylüyorum ben şu anda.
2: Ben de Salim abiye söylüyorum size. Abi yabancı.
1: Allah
2: değil.
1: Allah, Uranüs'e yolladı. Bir sıkıntı var. Aynen, bir sıkıntı var.
2: Salim
1: bir
2: abi.
1: Bir Uranüs'e soralım.
2: Bir sıkıntı görünüyor sende şu anda.
1: Allah Allah. Şey sorabilir miyiz bir Salim Bey'e? Bu aralar hiç çok fazla baklagil tüketti mi?
2: Abi.
1: Kuru fasulye, mercimek, nohut, gillerden.
2: En son ne yedin abi?
1: Bunları tükettiyse... Soramıyormuşuz. Aa, gezegenler kabul etmiyormuş. Bir 5 gün sonra gelmesi lazım. Vücuttan atıldıktan sonra.
2: Ya bir şey söyleyeyim mi Salim abi? Efsane ya. Evin cast, oyunculuk ve bazen klip çekim için çok
1: öyle
2: güzel
1: mi?
2: İşbirliği yapıyoruz. Arkadaşlarımızı da yolluyor. Mankenleri, oyuncuları. O yüzden Salim abiye bir selam yollayalım.
1: Selam yolla Salim abiye. Yolladın mı?
2: Yolladım.
1: Tamam, peki. O zaman birazdan devam edelim mi İbrahim Elden? Beni en iyi Mars bilir diyor. Hemen Mars'a da soralım. Allah Allah, Mars sizi tanıyormuş bu arada Salim Bey. Harbiden de öyle. Mars biliyormuş. Evet, ne? Evet.
2: Murat abi mi geldi?
1: Evet, Murat Erdatlı yollamış. Bana bakmayın, yolun sağında çukurlar var. Geçemedim demiş. Murat abi, az önceki şaka bitmişti ama sen...
2: Yoğurtlu ıspanak.
1: Evet, bir ara mı vereceğiz İbrahim Elden? Rejideki arkadaşlarımız kısa bir ara diyor galiba.
2: Bir şarkı molası, bir pindirinks molası. İçmemiz lazım.
1: Pindirinks içmemiz lazım, aynen.
2: Şekersiz ve glutensiz.
1: Tam olarak ondan kalori. İçmemiz lazım. Aynen
2: şu
1: öyle.
2: Şu anda enerjiniz çok iyi. Hadi bir pindirinks arası.
1: Hadi bir pindirinks arası.
2: Bir Bintat'a gidelim abi. Bintat süpermarketleri. 22. Viyana'ya
1: gidelim. Nerede, şeyde mi? Bu Esenler Meydan'da mı? Ha?
2: Yok, 22. Viyana'da.
1: Viyana'da mı? Aynen. Viyana'da, tamamdır.
2: 22. Viyana'da Bintat süpermarketlerine gidiyoruz. Pindirinksleri içiyoruz.
1: Benim yerime içsin ya. 3 kişi.
2: Vallahi.
1: 3 kişi benden pindirinks. Ama hadi parasını bakalım, onlar ödeyecek. Ama içerken yoğurtlu ıspanak gelsin akıllarına.
2: Aa, vallahi yaparlar.
1: Bak ne yap? Sen bir şeyin farkında mısın? Pindirinks içerken İbrahim Elden'i düşündüğünde insanlar ayrı bir enerji veriyor. Çünkü niye? İki enerjiyi birleştirmiş oluyorsun.
2: Oo, sen tamam ya. Ha? Hayırlı olsun.
1: Bugün bu kadar şakam geliyor, kusura bakma yani.
2: Ya sen bir tanesi. Yoğurtlu ıspanak, astrolog arkadaşımız.
1: Ya astrolog değilim ben. İnsanlara böyle lanseptim. Astrolog yaptı bizi ya. Yok efendim, biz şaka yapıyoruz burada. Şakalar, komiklikler.
2: Ya tabii, makara yapıyoruz,
1: evet,
2: ya.
1: Evet. Yine şarkıların maşallah 2007'lerden en güncel şarkıları çalmaya devam ediyorsun İbrahim Elden.
2: O zaman şöyle yapalım. Sana bırakıyorum.
1: Bak abi, bana. Sen o ara bir konuş. Birilerine selam yolla. Tamam mı? Bugün şuradayız, buradayız de. Ben o ara hemen bir tane bir şarkı.
2: Arkadaşlar, yarın Mikel'den yayınımızı gerçekleştireceğiz. Sabah 10-12 arası Mikel Ataköy Genel Merkez'den yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bilginiz olsun.
1: Buldum şarkımı.
2: Ne, hangisi?
1: Bu şarkıyı çok seviyorum. Benden bütün dinleyicilere gelsin. Tamam mı bu şarkı? Hadi bakalım. Nasıl şarkı İbrahim Elden?
2: Çok iyi.
1: Ha?
2: Şu anda yolda olmak vardı. Son ses.

Herkese bir kez daha günaydın. Yoğurtlu ıspanak bugün yorumlamaya devam ediyor. Biraz mesajlar biriksin. 6 tane şimdi burç var. Yay, akrep. İbocuğum, akrebin özelliğini sen daha iyi bilirsin. Detayları sen anlat demiş. Nereden bileyim ya detay? Acaba ben akreplerin detayını mı biliyorum? Akrep burçlarının gizemli hayatına çok mu hakimim? Düsseldorf'tan Kübra diyor ki akrep burçlarının en derin özelliklerini çok iyi bilirsin demiş. Allah Allah. Ya arkadaşlar öyle şeyler yazmayın. Yanaklarım kızarıyor ya. Ben sizin bildiğiniz radyoculardan değilim yani. Sinem çok teşekkürler. Buket, avukat Buket, günaydın. Hadi bir selfie de ben yapayım beybocuğum. Birazdan denize gideceğiz demiş. İzmir Ala. Burası bizim yazdığımız. Bak bu da benim annem demiş. Ne kadar tatlı annen ya. Annesiyle beraber dinliyor. Ne kadar güzel. Zuhal ablam geldi. Gürcan abinin kıymetlisi. Gürcan abinin hayatının anlamı. Aldığı nefes. Yaşama ümidi. Zuhal ablam. Zuhal abla, ne zaman alışverişe götürüyorsunuz bizi ya? Viyana'ya gelim de gidelim ya. Gürcan abinin şu kartını da al. Yiyelim, içelim, keyif yapalım vallahi. Gürcan abi beni seviyor çünkü. Bana harcama yapar. Pindirix'i benden daha çok fazlasıyla içen ve tüketen yoktur demiş Şenol abi. Ya Şenol abi adamsın ya. Tescillendi, onaylandı diyor. Doğru. Semra Sima. Semra'nın yeni şarkısı Yeter. Her gün sizinle paylaşıyoruz. Çok da güzel bir şarkı. Diğer radyolarda da çalıyor şarkı. Ama gerçekten yakın zamanda Oksijen isimli yeni bir şarkısı çıkıyor. Enerjisi de çok iyi. Semra Sima. Selam Salim abimize de bir şarkı yollayalım.

0: Yoğurtlu ıspanak beni unuttu demiş. Yok ya, niye unutsun ya? İstanbul Nişantaşı'ndan sevgili Nuray ablamıza da, İstanbul Nişantaşı doğumlu ama Almanya'da Stuttgart'ta yaşıyor. Southside Piercing'den Nuray abla, birazdan yoğurtlu ıspanak sana seni bu hafta neler bekliyor bir özetleyecek. Hatta son mesajları alalım. Hadi bize burcunuzu yazın. Düsseldorf'tan Kübra, Akrep Kadını. Bahçeşehir'den Pınar, o da bizleri keyifle dinliyor. O da Boğa Kadını, yükselen akrepmiş. Geri dönüp bize bakamam. Hadi son mesajlarınızı alalım. +43 660 130 19 79. Acaba Nuray abla yoğurtlu ıspanağa gönül mü koydu? Yoğurtlu ıspanak beni unuttu diyor. Unutmaz ya abla. Bildiği bir şey vardır. Yoğurtlu ıspanak diyor ki beni unuttu diyor.
1: Meşhur ünlü düşünür Cengiz Kurtoğlu der ki, unutma, unutulanlar asla unutanları unutmazlar. Nasıl?
0: Çok kötü.
1: Var değil mi? Kötü. Bence iyiydi. Bu arada Bircan dinliyor mu bilmiyorum. Bircan Hanım. Gerçekten özellikle şunu söylemek isteriz. Övecek bir şey gelmedi arkadaşlar. Yo, gerçekten kendisi çok iyi bir insan. Ve aslan oluşu da onu farklı bir hale getiriyor. Ve üzerine İbrahim Elden dinlemesi de bunun üzerine. Yani bir insanın hayatında ne kadar böyle pozitif şey olabilir?
0: Olmaz.
1: Olabilir mi sence?
0: Olmaz.
1: Hocam beni de unuttunuz. Aslan Burcu İbrahim Elden. Şu an dinleyiciler tarafından ciddi bir mağduriyet yaşanılıyor.
0: Abi sağım solum önüm arkam full aslan dolu.
1: Aslan Burcu Malatyalı Ayşe Hanım. Hemen bakalım. Evet şimdi.
0: Nuray ablayı da unutma bak, Nişantaşı.
1: Ama bak yine karıştırdın şimdi, ben unuttum yine şimdi. Hep, yani unuttuğumuz kişiler varsa suçlusu İbrahim Elden, bunu da söyleyeyim. Prensesimiz İnci için Tarkan İnci Tanem isteniyor. Fatih. Ay isim söyledik. Yoğurtlu ıspanak beni unuttun demiş. Unutulur mu ya? Ne piercingti? South Heist. Abi çok zor ya. Neydi?
0: Değil.
1: South Heist.
0: South
1: Her Side. Herhausen Dibine. Neydi?
0: South Side.
1: South Side'ın.
0: Hayır. South Side.
1: South Side neydi?
0: South Side piercing.
1: Ha tamam. Kebap salonu diyecektim az kalsın. Southside, anladınız onu siz. Piercing'e de buradan çalışanlarına selam olsun. Onlar da Merkür'ün retrosundan nasibini alacak. Bol bol herkes piercing taktıracak.
0: Evet.
1: Doğru mu?
0: Bir de süs piercingi var, bir de sağlık piercingi var.
1: Bu ne piercingi? Nereye
0: Şimdi
1: takılıyor?
0: Mesela Nuray ablanın yapacağı işlemler sağlıkta yardımcı olmaya çalışıyor. İşte
1: öyle mi?
0: Alerjisi olan, migreni olan. Aa, aslında çok
1: benim sol tarafta şu an bir ağrı var. Ona eltimde de var aynısı. Bana taksa... Eltimdeki geçer mi?
0: Geçer.
1: Sana taktılar mı daha önceden?
0: Evet.
1: İyi ben geldi mi taktı?
0: Çok iyi geldi.
1: Bir daha taktırır mısın?
0: Evet. Ama Nuray ablayla.
1: He, Nuray abladan başkasına taktırmam
0: Yo.
1: Diyorsun.
0: Nuray abla Southside Piercing.
1: Başkasına taktırmam ya. Diyorsun. Nein. Neden taktırmazsın onu söyle.
0: Çünkü iyi geliyor. Nuray ablanın eli hafif.
1: Ha, iyi takıyor diyorsun.
0: Aynen.
1: O zaman önemli. Evet. Boğa kadını geldi. Zuhal Hanım, evet Boğa kadını. Hemen bakalım. Şimdi Merkür retro yapacağı için bu aralar bol bol lahmacun tüketmeleri lazım. Ama Urfa lahmacun, sarımsaklı.
0: Var mı Viyana'da Zuhal abla?
1: Vardır mutlaka. Bunu yedikten sonra naneli sakızı ihmal etmesinler ve bol bol şapkayla geçsinler bu aralar. Çünkü ne demişler? Başa dikkat edeceksin. Bir de taşa dikkat edeceksin. Oturmayacaksın. Çünkü neden? Üşütürsün. Allah korusun. Bir de neye dikkat edeceksin? Yaşa.
0: Evet.
1: Bak 3 tane kural var. Bunu aklına mıh gibi yazsın. Tamam mı? Özellikle şu 1 ay boyunca. 1. İbrahim Elden dinliyor. Kalktıktan sonra bu dediğim 3 şeyi yapmıyor. Onun dışında bol bol gezegene ben çok iyiyim diye bağırsın camı açıp.
0: Şu an dışarıda Zuhal abla bağırsana bir. Gürcan abi de Gürcan abi de işi tamam mı? O da çatıda şu anda.
1: Evet.
0: Bence çatıya doğru bağırsın.
1: Merkür'e doğru bağırması lazım. Ey Merkür duy beni, ben çok iyiyim. Merkür ona cevap verecek. Tamam reis diyecek oradan. Mümkün olduğunca ben çok iyiyim deyip kendisine...
0: Antalya'ya gidiyorlar.
1: Antalya'ya gidiyorlar. Tamam. Gitmesinler.
0: Dio'ya gittiler.
1: Gitmeden önce İstanbul Esenler'e uğramaları lazım. Gitmesinler.
0: Güngören'e geldiler.
1: Güngören'e mi geldiler?
0: Gürcan abiyle beraber.
1: Öyle mi?
0: Yemek yaptırdım Zuhal ablaya.
1: Öyle mi?
0: Diyor ki oğlum sen bizi diyor yemeğe çağırıyorsun diyor. Gürcan abine salata yaptırıyorsun. Bana diyor pilav yaptırıyorsun.
1: Ama vallahi bak Merkür diyor ki bu aralar diyor salata yapan Gürcanlardan da mümkün olduğunca faydalanın deniyor.
0: Ya.
1: Sen muhtemelen onun için yapmışsındır.
0: Aynen Gürcan abi.
1: Gürcanların salata yapanı makbuldür. Bunu da buradan söylemiş
0: acaba
1: olalım.
0: Gürcan abi bizi dinliyor mu?
1: Gürcan abi şu an bizi dinlemiyor. O şu an Merkür'le konuşuyor. Bana bilgiler geliyor İbrahim Eli'den, rahat ol. Yoğurtlu ıspanak bence İbo'cum öyle herkese taktırmaz demiş. Doğru bilmiş aynen. Ama İbrahim Eli'den o konuda rahat.
0: Ya Tülay ya dövmeli Tülay.
1: Ama İbrahim Elden'in rahatsızlıkları da var. Ondan evet. dolayı taktırmış. Doğru mu?
0: Aynen.
1: Mesela taktırdıktan sonra hayatında neler değişti?
0: Çok şey değişti ya.
1: Mesela programda daha çok şaka yapıyorsun. Doğru mu?
0: Evet. Daha çok mesaj alıyorum.
1: Daha çok mesaj alıyorsun.
0: Maaşıma zam geldi.
1: Aynen.
0: Ondan sonra Ali Süzen daha çok seviyor beni.
1: Aynen. Piercing'in faydaları buyur işte. Şaka yapıyoruz tabii. Sonra ne derler? Çağlayan 3. mahkemesine gitmeyelim mi? İbo'cum bizim için gözleri aşka gülen taze çiçek dalısın şarkısını yollar mısın demiş Bircan. Şarkının bütün sözlerini yazsaydın Bircan. Gözleri aşka gülen taze çiçek dalısın sah bir bana gel. Gönlüme doğmalısın tatlı gülüş pek yaraşır gözleri özle güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel. Şarkısını yollar mısın demiş Bircan.
0: Yolladın zaten sen söyledin zaten şarkıyı.
1: Evet Zuhal Hanım ne demiş? Gülücük yollamış ve bir selam yollamış bize. Zuhal Hanım'a da buradan selam olsun. Basınca hareket mi ediyor?
0: Şöyle sesi durdurmamız lazım önce.
1: Bak ama şarkıyı kısalım. Şarkıyı aynen. kısalım. Geliyor ses geliyor.
0: Yok, yok, şarkı. Şuradan biraz işçilik var burada.
1: Öyle.
0: Şimdi geliyor.
1: Evet Zuhal Hanım bize bir mesaj yollamış. Viyana'dan katılıyor. 3 gündür kaybolan eşini arıyor gibi anons yaptı. Evet şu an bir ihbar geldi bakalım ne diyormuş. Evet.
2: Çok süperim Merkür. Bağırıyorum doğaya.
1: Zuhal Hanım çok bağırmayın arkadan biri geliyor çünkü dikkat edin.
0: Ya Zuhal
1: Ama harika bir yer gerçekten çok güzel bir yer. Kanka, bakar mısın doğayla iç içe arkada kim? Elektrik direği var harika bir yer yani.
0: Abla burası Bisenberg mi? Bisenberg nasıl okunuyor?
1: Oo ben Bisenberg'i bilirim. Orada çok meşhur bir tostçu var bu arada. Tavsiye ederim onu da.
0: Tostçu İbo.
1: Aynen tostçu İbo. O zaman İbrahim Eli'den var mı daha yorumlayacağımız bir şeyler?
0: Var var daha bir şey okumadı ki.
1: Ama İbrahim Eli'den bundan sonra taksimetre açılır.
0: Öyle mi?
1: Onu söyleyeyim yani. Tabii canım yani bakayım. Evet.
0: Altlarda çok var.
1: Ya yoğurtlu ıspanak ne yaptınız demiş. Kötü bir şey yapmadık ya. Genelde onu İbrahim Eli'den.
0: Ya çok iyi.
1: Kura gel demiş Figen Hanım.
0: Acaba bizim kur mu yapmamız lazım?
1: Aynen. Kaçıncı kur? Sertifika veriliyor mu?
0: 3. kur.
1: İbrahim yoğurtlu ıspanağı Yeşilçam sinema kafe yayını içinde davet eder misin demiş.
0: Gelir misin?
1: Hayır.
0: Gelir gelir. Yeter Murat ki müsait olsun.
1: Murat Erdatlı şöyle bir şey demiş ama okuyayım mı bunu? Bir şaka çok yapmış.
0: Kontrollü okursak. Yok yok okunmaz. Gördüm. Gördüm gördüm. Murat abi. Acaba Murat bugün abi, son bunu... günüm mü?
1: bunu şu an okuyamıyoruz
0: evet,
1: Murat Bey.
0: Evet Murat abi sonra yorumlayalım
1: evet,
0: bunu.
1: Evet artık burçlarımızın sonuna mı geldik İbrahim Eli'den? Var mı okuyamadığımız burç?
0: Bence hemen hemen... Bir tek Nuray ablaya bir yorum yapmadın.
1: Evet. Aslan Burcu muydu?
0: Evet.
1: Aslan Burcu. Nuray Hanım hemen bakalım. Evet Jüpiter diyor ki bu ara biraz fazla taksın diyor. Yaptığı iş itibariyle de işleri açılabilir diyor. Özellikle evet Elazığlı kovalara takabilir diyor. Piercing. Bakalım. Mümkün olduğunca dükkanın önünü süpürsün eğer dükkanı varsa.
0: Var var kendi dükkanı var.
1: Tamam sulayıp süpürsün. Sulayıp süpürürken de yaşasın İbrahim Eli'den diye bağırsın tamam.
0: Ya. Ama Almanca.
1: Almanca.
0: Aa bir şey söyleyeyim Almanca yazabilir mi şu anda?
1: Ben okuyamam Almanca yazarsa.
0: Yaşasın İbrahim Eli'den diye.
1: Evet yaşasın İbrahim Eli'den diye bakalım. Bu aralar mümkün olduğunca sıvı tüketimine dikkat etsin.
0: Oğlu Pindrinks içmesi lazım.
1: Yok çok içmesin o enerji içeceği. Sonra eve koşarak gitmek zorunda kalır. Vesait kullanmaz. Bakalım. Evet, bu ara Viyana ona iyi gelecek. Stuttgart ona iyi gelecek. Mümkün olduğunca eğer şey varsa bol bol gezsin. Aç karnına da İbrahim Elden dinlemeyi. 3 günde 3 öğün yazıyorum. Sabah İbrahim Elden'i kaydediyor telefonuna. Öğlen ve akşam canı sıkıldığında açıp dinliyor.
0: Oo.
1: Bu bağışıklık sistemini güçlendirecek. Bağırsak hareketlerini biraz daha aktif hale getirecek. Ve her bağırsağı hareketlendirdiğinde İbrahim Elden aklına gelecek.
0: Ya, ya yoğurtlu ıspanak alemsin ya.
1: Acaba... İbrahim Elden dinlemek. Bak kısacası şunu söyleyeyim. Bağışıklığa iyi geliyor. Doğru mu?
0: Evet. Heh.
1: Eklem ağrıları, kas ağrıları, baş ağrıları. Bunların hepsine iyi geliyor İbrahim Elden dinlemek. Aynı zamanda ne oluyorsun? Güne iyi başlıyorsun. Enerjik başlıyorsun. Sonra nasıl başlıyorsun?
0: Nasıl?
1: Başlayamıyorsun.
0: Sonra uyuyorsun.
1: Aynen, uyuyorsun sonra.
0: Bir şey söyleyeyim. Sen evet. Günde bir saat uyuyor musun gündüzleri? Siesta
1: yok. Yok, hayır. Siesta yok bizde.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Yok, bizde yok. Senin tabii residence'ın olduğu için sen istediğin gibi.
0: Ya. Abi ben her gün bir saat uyumasam... Olmaz.
1: İbrahim Elden'in şöyle bir yaşam tarzı var. Evinin her tarafında ayrı bir böyle ne derler sanatsal bir biblo var. Tarihi bir eser var gördüğünüz gibi. Yani her şeyin bir anlamı var. Mesela önümde ıslak mendil var. Onun yanında hemen bir enerji içeceği. Onun yanındakini söyleyemiyorum. Adamın yaşam tarzı da şey mesela. Yani tamam baştan aşağı sanatsal bir forma sahip.
0: Ama nasıl? Konumum nasıl? Yerim?
1: Nasıl? Çok yani, güzel.
0: Değil mi?
1: Harika. Gerçekten camı açtığımızda eşsiz manzarasıyla karşı apartmanın o sanatsal boya rengiyle günümüz çok güzel geçiyor gerçekten. Buradan bütün Harputlu Malikanesi sakinlerine de selamlar yolluyorum.
0: Ya yoğurt ıspanak çok iyisin ya.
1: Rica ederim her zaman.
0: Valla bugün çok renk kattın.
1: Rica ederim. Şimdi rica ederim İbrahim
0: Elden. Dikkat ettin mi benim kapımın üstünde bir anahtar vardı.
1: Evet.
0: Sürekli açık.
1: Evet. İsteyen girebiliyor.
0: İsteyen girebiliyor.
1: Hırsızlar hariç. Selma Hanım bir fotoğraf yollamış. Şöyle göstereyim. Evet. Ona da selam olsun Selma Hanım'a.
0: Acaba Selma yeni evinde mutlu mu?
1: Bence, Belçika'da... sence mutsuz olabilir mi ya? Şu an İbrahim Elden dinleyenlerin mutsuz olma ihtimalini bana...
0: %0 ya.
1: %0 yani. Lütfen.
0: Yoğurtlu ıspanak gerçekten öyle.
1: Evet.
0: Ama gerçekten Belçika'ya da gideceğim ya. Konum evet. At ya Selma, konum at. Belçika'ya geliyorum ya.
1: Bircan
0: Belçika'da
1: Hanım...
0: bir etkinlik yapalım Selma, organize et hemen.
1: Sen Bircan Hanım'ın isteğini neden çalmıyorsun?
0: Ne istiyor ki bizden?
1: Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın, gel bana sen yine gel. Gel de bir gel. Ey gel.
0: Şarkının adı ne?
1: Gel neyinin adı? Ne? Gözleri aşka
0: gözleri
1: gülen.
0: Gözleri aşka gülen.
1: Taze söğüt dalısın. Evet. Aynen. Of be. Bizi alacak şimdi nereye götürecek biliyor musun? Kalamış'tayız şu an. Bak bir ufaktan kız. Bak gözün herkes gözünü kapatsın. Kapat
0: yolda
1: gözünü.
0: Yolda olanlar kapatmasın.
1: Hayır hayır. Ha, yolda olanlar kapatmasın canım. Yani. O efekt nedir?
3: El alem değil. Elli alem dinlesin.
1: İbrahim'le vites topuzu programı devam ediyor. Bak şimdi bir dakika. Durdurur musun? Bak şimdi bu şarkıyı nasıl dinleyeceğiz biliyor musun?
0: Nasıl?
1: Şimdi şöyle dinleyeceğiz. Şu an gözlerimizi kapatacağız. Kapattım. Yolda yürüyenler ve yine aynı şekilde arabada seyahat edenler hariç.
0: Harika.
1: Gözümüzü kapattık mı? Heh. Şimdi açın. Şimdi açın. Gözünüz bu kadardı. Teşekkürler.
0: Ya.
1: Hayır hayır dur bekle şaka yaptım ya. İşte bu şakaları gülme efekti basarsak boşa

0: Neyse o değil.
1: Tamam.
0: Bak oturdum banka. Tamam mı? Dalga sesleri var. Çat çut. Yani öyle değil. Şey hani su sesi düşün. Tamam mı? Bir yandan böyle rüzgar esiyor. Bir yandan martı sesleri. İstanbul'dasın. Tamam mı? Bir yandan da şey geçiyor. Vapurlar geçiyor. Zart zurt. Zart zurt diye. Ama böyle araya ikide bir gireceksen bak şu an herkes zart gözünü zurt kapattı. Zart gözünü zurt kapattı herkes şu an dur.
1: Tamam pardon.
0: Şu an Türkiye özlemlerini gideriyorum. Dur. İstanbul özlemlerini. Bak. Vapurda sesler, konuşmalar. Sonra yanına yaşlı bir amca yaklaşıyor. Tamam mı? Amca yaklaşıyor ve amcanın yanında ufak bir ne var? Radyo var. O radyodan ne çalıyor? Aç sesini. Aman Allah'ım!
1: Ya yoğurtlu ıspanak çok iyisin ya.
0: İbrahim Elden'le Kadınlar Matinesi'ne hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Afiyettesinizdir, şifadasınızdır. Zat-ı muhteremlerinizi burada görmek, ağırlamak bizim için gayet keyifli ve güzel bir şey. Fevkalade'nin fevkinde bir şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Bak iki dakikada ne oldu, nostalji yaptık.
1: Vallahi çok iyisin yoğurtlu ıspanak ya.
0: Taze söğüt dalısın, gözleri aşka gülen. Kimden bahsediyor acaba ya? Eyvah, eyvah. Sözlere bak. Bak, burada normale bağlıyor. Gözleri gönle bedel.
2: Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel.
0: Ben bu şarkıyı kime söylemek isterim biliyor musun?
1: Kime?
0: Bak içten gelerek söylüyorum. Bu şarkıyı neye bakarak söylemek isterim biliyor musun?
1: Bana bakarak
0: söylemek. Hayır, sana niye bakayım canım? Odun ateşinde pişen bol tereyağlı et dönere bakarak söylerim ben bunu abi.
1: Et döner.
0: Aynen.
1: Abi çok iyi ya.
0: Yoğurt yağlar ıspanak süzülüyor falan düşün. Abi, ah çok ne güzel ne güzel seni sevmek.
1: Çok romantik.
0: Pilav üstü güzel, et döner.
2: Ya. Ne güzel ne güzel.
0: Bak gemi geçiyor bakar mısın? Gülüş, pek yaraşır, gözleri ömre bedel. İbrahim Elden'in evinin manzarasının şu an önünden gemi geçiyor. Vallahi ya. Gemi dedik gemi geçiyor buyur.
1: Bak işte görüyorsun değil mi?
0: Aynen. El salla gemiye.
1: Allah daha güzeli sana nasip etsin.
0: Allah razı olsun. Şey yapabiliyor muyuz? Sende huni var mı? Huni takalım bir tane de kafamıza. El salla gemi geçiyor. El salla. Heybeli adaya gidiyor. El salla.
1: Heybeli adaya gittin mi?
0: Gittim. Of.
1: Ya büyük adaya gittin mi?
0: Büyüğüne de gittim. Küçüğüne de gittim.
1: Valla.
0: Kesinlikle.
1: Küçük büyük ayırt etmiyoruz ya.
0: İbrahim Elden'in yolundan emin adımlarla ilerliyorum. Acı rüzgarı sen. Bana gel çok şey kattın İbrahim Elden.
1: Valla.
0: Teşekkür ederim sana. Bugün son yayınınla.
1: Çok iyiydik ya.
0: Bu kısım bana uymuyor şarkının. Gülüş, pek yaraşır. Bak şu kısım. Gözleri ömreme ser. Gel bana her gece sen. Burası değil. Sarı. Bak
1: orası
0: şurası
1: bana
0: bak.
1: Uyuyor.
0: Şurası bak.
2: Bekleme sonbaharı. Bir acı rüzgar eser. Bekleme
0: bak geliyor bak.
2: Bir acı rüzgar eser. Gel bana her gece sen. Saçların bağrıma ser.
0: Burası saçlarla alakalı geldi ya. Orayı üzerime alınmıyorum.
1: Yoğurtlu ıspanağın saçı yok mu acaba?
0: Yok. Evde bıraktım saçımı. Vay be İbrahim Elden ne yayın yaptın ya.
1: Bence çok iyiydin.
0: Vallahi
1: bugün
0: billahi.
1: Yoğurtlu ıspanağa çok teşekkürler.
0: Rica
1: ederiz. Gerçekten programa büyük renk kattı. Hangi şarkı?
0: Ne? Yok şarkı değil. SMS'lere son bir kez bakacak mısın?
1: Ha okey tabii ki bakacağız.
0: Evet. Vallahi ha. Bizi aldın 1980'lere götürdün İbrahim Elden. İbrahim Elden'in çocukluk yılları 1980'ler. Kaça gidiyordun o zaman?
1: Hayatta yoktum ki.
0: Öyle mi? Olsun her zaman hayatta olduğun şeyleri paylaşmıyor. Ses gelmiş bu arada.
1: Evet çok gelmiş hem de.
0: Evet çok fazla ses gelmiş. İstiyorsan onları okuyup mu kapatacaksın? Saat 12 oldu bu arada.
1: Bir evet, kapatsana.
0: Bayağı bir mesaj var ama bak.
1: Şunu kapatalım.
0: Bunu kapatalım hemen. Kapatalım. Komple makineyi mi kapatayım?
1: Komple kapattın ya.
0: Bak bir sürü mesaj gelmiş. Bence oku ayıp olmasın.
1: Bence Bircan'ı bir dinleyelim.
0: Evet. İnşallah güzel şeyler söylemiştir.
3: Fatih Hocam. Gülmekten gülemiyorum yeter.
0: Gülmekten ne yapamıyormuş?
3: Henüz bu şarkının sahibi çıkmadı hocam.
0: Bir dakika dur şu.
3: Ya Fatih Hocam. Gülmekten yürüyemiyorum yeter.
0: Gülmekten yürüyemeyenler
3: henüz
0: var görüyorsun.
3: Henüz bu şarkının sahibi çıkmadı hocam.
0: Öyle mi?
1: Neyin sahibi çıkmadı?
0: Şarkının sahibi çıkmamış henüz. Armağan edeceğim biri yok diyor.
1: Ha, okey.
0: Eğer sahibi yoksa direkt atmosfere armağan edebilirsiniz veya Jüpiter'e, Merkür'e de havale edebilirsiniz.
1: Bir tane daha var bak altta.

0: Tamam. Diğerlerini de oku istiyorsan. Bak orada PSV Eindhoven'dan biri bir şey yollamış. Ha, o takımdı değil mi o ya?
1: Henüz bu
0: Pardon.
1: şarkının sahibi çıkmadı hocam.
0: Ya sesimi açma diyor oradan. Sen sesimi açma dedik çık. Evet. Ayşe Hanım yollamış. Harikaydınız gençlik demiş. Sen üzerine alınma bana demiş.
2: Arkadaşlar programın üzerinden kaç veriyorsunuz?
0: Dere var kıyıya ulaşamadım. Haftaya uğrayacağım demiş. Zuhal'ın coğrafi bir bilgi vermiş, bir paylaşmış bizle.
2: Abla neresi buraya?
0: Aynen. Bu arada az önceki şakana eşlik etmiş. Bir banka ismi vermiş. Yoğurtlu ıspanak da benden demiş.
2: Kim?
0: Tülay, gençler
2: Ha.
0: harika bir yayındı. Keyfiniz daim olsun inşallah. Tekrarını isteriz demiş. Bundan sonrası artık ücrete tabi. Taksimetreye açıyoruz.
2: Evet ya, tadımlık
0: Aynen.
2: da bugün,
0: Tadımlık, aynen.
2: tadımlık
0: Ama
2: fest.
0: iki kişilik gösterilerimiz de çok yakında sizlerle olacağız. İbrahim Elden
2: Acaba
0: MasterChef'e katılıyor yakında.
2: Stuttgart'ta mı olacağız?
0: Stuttgart'ta olabiliriz. Aynen.
2: Yoğurtlu ıspanak Stuttgart'a mı gelmeli? Bir şey söyleyeceğim. Bircan, sevgili Nuray ablamız, sevgili Gülsüm,
0: Şengül Hanım ne
2: Şenay
0: demiş bak.
2: ne demiş?
0: Övmüş bizi onları oku lütfen. Bana lütfen o şarkı bana olsun demiş. 10 üzerinden 10 bin demiş. Ayşe Hanım Yıldız yollamış. 10 üzerinden 10 demiş. Evet.
2: Evet, programı 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Hemen oylama başlasın, veda edelim.
0: İbrahim Elden sen de şey gibi ya, bu uydu kanallarında arsa satan şeyler var ya. Evet gördüğünüz bu arsayı ilk arayan 3 kişiye %50 indirim. Evet gördüğünüz gibi İbrahim
2: Geldi
0: Elden
2: bak.
0: ben çok teşekkür ediyorum. Evet ya tekrarı mutlaka olmalı demiş. Gördüğün gibi insanlardan talep var be İbrahim Elden.
2: Arkadaşlar, programın tekrarı olmalı mı? 10 üzerinden kaç veriyorsunuz?
0: Olmalı yazmış. Daha nasıl bir onay istiyorsun? Dumanla mı haberleşsinler? Evet olmalı bak bu da duman falan diye.
2: Çok
0: Evet.
2: güzel ya.
0: Gençler harika bir yayındı
2: Ya
0: diyen var.
2: çok
0: Teşekkürler.
2: teşekkürler. Tülay'cığım, Murat abi, Şenol abi,
0: Evet.
2: Zuhal ablamız, Emine
0: Selma
2: abla,
0: Hanım bak yollamış.
2: Selma.
0: Sen altta bir sürü mesaj var. Bunları
2: Onları hiç
0: niye
2: görmemişiz
0: okumuyorsun
2: ki.
0: ya?
2: Çok var abi. Hangisini okuyacağız?
0: Oo, gözümüzü kapatıp kalamıştayız dedik ya geri dönemedik biz de. Bak görememişiz mi? Soğuk bir içecek isterseniz gönderebilirim demiş. Çok mutluyum ve dediğiniz gibi İbrahim dinleyen mutsuz olabilir mi demiş ya.
2: Ama
0: İbrahim
2: bugün
0: Elden'i bisküvi markası mı zannediyorlar?
2: valla yoğurtlu ıspanakla bugün çok daha iyiydik.
0: Hayır yani şey İbrahim Elden puding markası mı? Değil. İbrahim Elden bir
2: Pimpirix
0: markadır ya.
2: markası. Valla hocam.
0: İnsanlar bunu farkında şu an görüyor musun? Bak mesajlar yağmur gibi şu anda.
2: Gerçekten şu an gidemiyoruz, biliyor
0: Şu an
2: musunuz?
0: evet gidemiyoruz. Kapatman lazım bence. 5 geçiyor.
2: Şu anda
0: O 12'den sonra radyo şey belgesele mi dönüyor lan?
2: Hayır ya.
0: Aa, gemiye el salladık gemi batıyor bak görüyor musun? Vallahi şu an karşımızda televizyon açık efendim. Belgesel açık. Az önce el salladığımız gemi battı. Buyur.
2: Ya.
0: Hayattaki
2: Acaba sen burcun ne senin?
0: kısmetimiz. Daha ben burcumu söylemedim değil mi?
2: Evet.
0: Benim burcum akrep burcuyum ben.
2: Oo.
0: Şu an herkes kapatıyormuştur radyoyu
2: Çok
0: falan. Kaç
2: çok
0: kaç.
2: de çok derinsin.
0: Öyle mi? Çok duygusalım ya.
2: Salim abiye bir şey diyor musun?
0: Salim abi Allah bol kazanç versin. Selma Hanım ne demiş? 10 üzerinden 10 demiş. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Belçika'ya da geleceğiz.
0: Memleket of Trabzon ha şey. İbrahim Mecidiyeköy Yeşilçam Sinema Kafede ikinizi görmek istiyorlar demiş. Kapıdan böyle geçip görünüp merhaba falan diyeyim.
2: Yayın
0: İbrahim
2: yapacağız
0: Elden
2: inşallah.
0: bak istiyorlar görüyor musun? Yeşilçam Kafe.
2: Ya Kenan abiye ve Ezel Hanım'a da çok selam.
0: Onlar Yeşilçam Kafede mi onlarda?
2: Onlar kıymetli
0: Ha
2: sahipleri.
0: öyle mi?
2: Onlara
0: Onlar
2: da...
0: her gün görünüyor o zaman orada.
2: Evet, çok değerli,
0: Evet.
2: çok güzel bir yer bu arada.
0: Öyle
2: Yani
0: mi?
2: şey, Yeşilçam'ın
0: Neyi
2: değerli,
0: meşhur?
2: Yeşilçam'ın değerli oyuncuları orada oluyor.
0: Neyi meşhur
2: İşte
0: Yeşilçam Kafe'nin?
2: gideceğimiz zaman
0: Yeşilçam'ı
2: göreceğiz.
0: meşhur diye
2: Yeşilçam'ı
0: kötü
2: meşhur.
0: bir espriyle. Çok özür dilerim. Arada böyle oluyor. Buna niye alkış veriyorum? Bu kötü bir şey. Buna şakaya basman lazım. Ya da şu efekte bas. Neydi o? Şu muydu?
3: El alem değil. Elli alem dinlesin.
2: Bak
0: Bunu kim kullanıyor
2: bu
0: genelde?
2: Ali abinin mikseriydi. Tamam bak
0: Ha,
2: şu.
0: öyle mi?
3: Avusturya'ya selam.
0: Aleyküm selam. O niye devamını yapmadın? Aa bu güzelmiş.
2: Güzel mi
0: Arada
2: bu?
0: bassana böyle bir şey olsun, hareket olsun.
2: Şu ne acaba?
3: Aç sesini kardeşim.
2: Ben bunları bilmiyordum. Daha yeni
0: İyi ki de
2: bas.
0: bilmiyormuşsun, kapat.
2: Ya çok iyi.
0: Boş bir daha basma oralara. Lütfen rica ediyorum. Evet. Herkesin efekti kendinde. Niye sen bilmediğin her şeyi parmağını sokuyorsun ya?
2: Ya yemin ederim Ali abi çok komik.
0: Şey ya. Yapma, pırtıklama parmağını. Evet, tamam o zaman artık
2: Hadi gidelim. Tamam.
0: Tam bu kadar ani bitmemeli yalnız. Güzel bir şarkıyla. Kapanış şarkısı benden olsun
2: Hadi
0: be. Size bir kapanış şarkısı ısmarlayayım. Dur, bekle.
2: Bize bir kapanış yap ya.
0: Tamam. Yayın devam ediyor değil mi? Böyle kendi kendimize konuşmuyoruz şu anda. Bağlantı devam ediyor değil mi?
2: Devam ediyor.
0: Tamam. Nereden buradan açacağız İbrahim Elden? Ben başka sitelere girdim. Senin daha önce girdiğin sitelere girdim.
2: Dur oralara girme. Dur. Karıştırdın her.
0: Aç hemen
2: orada. Ne özelimiz kaldı ne bir şey. Dur.
0: İbrahim Elden'in özeli çok özeldir. Onun için girilemez. Ne yaptın abi? Tatil sitesine girdin ya.
2: Dur. Her şeyi sıfır baştan yapalım.
0: Her şey bazen sıfırdan başlamak iyidir.
2: Ama bir istersen Semra Hanım'ın şarkısını bir bölüm dinletelim. Dinliyor.
0: Öyle mi?
2: Semra Sima sonra veda edelim mi? Bir bölüm dinletelim. Yeter
0: bence
2: şarkısı.
0: Bu şarkıda direkt veda edelim.
2: Öyle mi?
0: Tamam biraz dinleyelim.
2: Biraz dinleyelim. Semra Hanım'ın bu güzel şarkısı. Hazır
0: dinleyelim.
2: Mısın?
0: Evet. Bakayım. Çok güzelmiş gerçekten.
2: Dinletelim. Dinletelim. Şu an dinliyor. Tamam. Hazır mıyız?
4: Artık anlasam seven kalbim.
2: Nasıl şarkı?
0: Nasıl? Bu şarkı mı? Şarkı
2: Yeter şarkısı önümüzdeki günlerde Oksijen de geliyor.
0: Şarkının ismi ne?
2: Yeter.
0: Bence de yeter. Evet. Yani yeterli yani dinlen.

0: Hazır mısın yoğurtlu ıspanak? Bu şarkı çok iyi ama ya. Hani bazen diyoruz ya artık yaptıkların canıma yetti.
1: Evet. Bunu bana mı çalıyorsun bu şarkıyı?
0: Yok be, sana ne çalayım ya?
1: Kime çalıyorsun bu şarkı? Mesela bu şarkıyı kime armağan ediyorsun?
0: Seven kalpleri anlamayanlara yeter sizinle uğraştığımız. Abi altyapısı da güzel ya. Sevda evet. Sima.
1: Biraz şey havası var. Güzel. Yani seçim müziği gibi de.
0: Ya şöyle yaz enerjisini hissettiriyor bize.
1: Evet.
0: Bak bu bölümü çok seviyorum. Geliyor. Semra ablam hazır mısın?
2: Senden çaldım sıcak Buse'nin tadına varsam.
0: Sen sıcak Buse'nin tadını bilir misin?
2: Sen kalbim kardan da beyaz.
0: Siz akrepler ne anlarsınız be ya? Geliyor.
1: Biz gerçekten anlamıyoruz.
0: Aşkın içimi.
1: Bazı şeyleri hiç anlamıyorum.

0: Semra Sima başarılı oyuncumuz, aynı zamanda değerli televizyoncu ve sanatçımız, Sakarya'dan dinliyor.
1: Öyle mi?
0: Onu da çok sevgiyle öpüyoruz kocaman. Bize mangal yapacak. Bizi davet ediyor.
1: Öyle mi? Ne zaman?
0: Ne zaman istersek.
1: Tüh ya, bu aralar çok yoğunum ama.
0: Bak gelin ermiş. Çok tatlısınız diyor. Acaba Semra Sima çok mu iyi şarkısı? Kalpler kalpler bir tanesin. Hadi son şarkıyı veda edelim.
1: Evet. O zaman bir tane şarkı
0: seçelim. Çok güzel bir şarkı seçelim.
1: O zaman bu şarkıyla veda edelim, olur mu?
0: Gönder gelsin.
1: Kapanış şarkısı. Bu aralar çok dinliyorum. Gerçekten çok iyi. Yıllardır çizgisini bozmuyor.
0: Gönder gelsin bakalım.
1: Harika bir şarkı abi. Bu şarkı da benden bütün Viyana FM dinleyicilerine gitsin. Harika bir şarkı. Komik bir şey açacağımı zannettin değil mi?
0: Evet.
1: Yok, hayır. Çorlulu Cio açacaktım ama bu gayet güzel. Evet, teşekkürler. Kendinize iyi bakın.
0: Hoşça kalın.
1: Bu şarkıyı dinleyin ama, bu bitsin bak. Çok güzel bir şarkı. Yalından geliyor, akşamüstü. Hadi bakalım. Peşimde sana yazdım.

0: Biomev.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya'da 3,6 milyon sürücü ehliyetini yenilemek zorunda kalacak. Avusturya'da eski tip kağıt ehliyet kullanan yaklaşık 3,6 milyon sürücü Avrupa Birliği düzenlemesi kapsamında ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacak. Mevcut kağıt ehliyetlerin 19 Ocak 2033 tarihine kadar kredi kartı boyutundaki yeni ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Borcu olan yabancı plakalı araçlar Türkiye'den çıkamayacak. Türkiye'de ücretli otoyolları kullanan yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre araçların HGS'ye kayıt yaptırması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması zorunlu olacak. Geçiş ücretini ödemeyen araçların yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Ayrıca ihlalli geçiş yapanlardan geçiş ücretinin 4 katı ceza tahsil edilecek. Çocuklara sosyal medya yasağı için ilk adım atıldı. Avusturya hükümeti 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını görüşmeye açacak. Tasarı, değerlendirme ve bildirim süreci kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu'na da gönderilecek. Tirol'de 240 yıllık pansiyonu Türk şirketi satın aldı. Avusturya'nın Tirol eyaletinde 1786'dan bu yana aynı aileye ait olan ve 240 yıllık geçmişe sahip geleneksel şans pansiyonu bir Türk şirketi tarafından satın alındı. Satışın ardından bölgede pansiyonun camiye dönüştürüleceği yönünde söylentiler ortaya çıkarken yeni Türk yatırımcılar bu iddiaları yalanlayarak tesisin gastronomi ve turizm alanında işletmeye devam edeceğini açıkladı. Euro banknotları yenileniyor. Avusturya Merkez Bankası yeni Euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarımı halkın görüşüne sundu. Yeni banknotlar Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar temalarını taşıyacak. Nihai tasarım yıl sonuna kadar belirlenecek. Yeni banknotların ise birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor. Mevcut Euro banknotları kullanılmaya devam edecek. Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı. Aşırı sıcak havalar nedeniyle Viyana'da yüzme havuzları geç kapanacak. Viyana Belediyesi önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle bazı açık havuzların çalışma saatlerini uzattı. Havuzlar vatandaşların serinleyebilmesi için her gün saat 21'e kadar hizmet verecek. Çiftlik yangınına 200 itfaiyeci müdahale etti. Yukarı Avusturya'nın Lengau kasabasında bir çiftlikte çıkan büyük yangına 21 itfaiye ekibi ve 200'den fazla itfaiyeci müdahale etti. Yoğun çalışmalar sayesinde alevlerin konut binasına sıçraması son anda önlenirken çiftlik sahibi hafif yaralandı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Avusturya'da askerlik süresi uzatılıyor. Avusturya hükümeti zorunlu askerlik süresinin 2027 yılından itibaren 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Sivil askerlik süresi ise 9 ay olarak kalacak. İsteğe bağlı 2 ay uzatılabilecek. Ayrıca askerliği daha cazip hale getirmek için aylık ödenek 1000 avroya çıkarılacak. İzin hakları artırılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Viyana'da köprüden suya atlayan adam hayatını kaybetti. Viyana'da Tuna Nehri üzerindeki yaya köprüsünde suya atlayan 34 yaşındaki bir adam yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç ekipleri adamı sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Viyana'da kadınlara bankamatik tuzağı. Viyana'da dolandırıcılar bankamatik kullanan iki kadını farklı yöntemlerle oyalayarak kart bilgilerini ve pin kodlarını ele geçirdi. Dolandırıcılar hesaplardan 5600 euro nakit para çekti. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri geliyor. Ülke genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Viyana'da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor. Viyana'da aşırı sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli ve çok sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 22, gündüzse 37 dereceye kadar yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler, toplam skorda rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe bir sonraki turda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak. Rapid rahat kazanarak turladı. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Rapid Wien sahasında Santa Coloma takımını 6-2 yenerek üst tura yükseldi. Yeşil Beyazlılar ilk maçı da 3-1 kazanmıştı. Türk asıllı oyuncu Ercan Kara hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
0: Viyana FM. Gurbette.

Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi.

Şam. Evet, geldim. Aa, bugün enteresan bir şey yaşadım. Ya dalmış gitmişim. Nereye dalıp gittiysem. Aa, bir baktım. Program saatim gelmiş. Merhaba. Efendim, Viyana FM Kavşağı'ndasınız. Keyfe Keder programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Ve siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz.

0: Evet, 2-2,5 saat kadar sizlerle birlikteyim ve çok güzel bir yolculuk diliyorum. Çok güzel 2-2,5 saate hep birlikte imza atalım. Ne dersiniz? İyi dersiniz, eyvallah dersiniz.
1: Dünya hızlı, biz yavaşız. Ama içimizde...
0: Efendim, programımızın iki güzel sponsoruna teşekkür edelim. Sponsorlarımız kıymetli. Çünkü bu programların sizler gibi güzel insanlarla buluşmasını sağlayan destek kuvvetlerimiz onlar bizim. Ve 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in, pardon çok özür dilerim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyoruz. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili, güzel bir yaşam diliyoruz kendilerine. Ve Pindrinks, Pindrinks'im burada. Bugün hazır. Unutmadım. Hemen şöyle bir yudum alayım. %100 yerli içeceğimiz, şu sıcak günlerde bizim yol arkadaşımız. Araçlarınızda, evlerinizde, buzdolaplarınızda, sofralarınızda, yanı başınızda olması gereken sağlıklı içeceğimiz Pindrinks. Teşekkürler.
2: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
3: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
4: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
3: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
4: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
3: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
4: Nova Süpermarket.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin 22. Viyana'ya, Nova Süpermarket'e de sevgiler, selamlar olsun. Efendim, bugün ne yapacağız? Valla ben de bilmiyorum ne yapacağız. Malumunuz artık ben geri sayıma başladım. Dolayısıyla benim için yolculuk zamanı çok yakın. Ama tabii normal yolculuklardan biraz farklı. Malumunuz beni tanıyanlar biliyorlar. Ben öyle yolculuklara bavul hazırlayan bir kadın falan değilim. Yani senelerdir böyle bir alışkanlığım yok. Ne kadar uzağa gidersem gideyim ya da ne kadar kalacaksam kalayım. 2-3 kombini hazırdır zaten dolabımda. Böyle ne alacağımı da bilirim. Böyle küçücük bir sırt çantasıyla. Valla çoğunuz olur mu öyle şey diyorsunuzdur. Ama ben böyle alıştım ve şeyi biliyorum. Yani yolculuğa çıkıyorsunuz, bir sürü eşya götürüyorsunuz. Büyük bir bölümünü hiç kullanmadan geri getiriyorsunuz. Ama geri getirmekle kalmıyorsunuz. Götürüp getirdiğiniz her şeyi bir de yıkamak zorundasınız. Yahu bu kadar zaman harcamaya bence gerek yok ve zaman kıymetli, zamanla ilgili lüksümüz de yok. O yüzden ben alışkanlık haline getirdim. Yolculuklara çok fazla böyle detaya girmiyorum kendi adıma. Ama tabii bu sefer çocuklarla buluşacağım için, Çınar'la buluşacağım için onlara özel bazı şeyler hazırlamam gerekiyor. Dolayısıyla biraz... Uzun zamandır böyle yolculuğa detay hazırlanmamışken detay detay hazırlanmak zorundayım. O yüzden bugün çok büyük bir hazırlığım yok. Yani program için hazırlığım yok ama ben biliyorum ki yine şahane bir program olacak sayenizde. Vallahi ne konuşmak istiyorsanız yazın. Böyle doğaçlama konuşalım. Belki kafanıza takılan bir şey vardır, bir konu vardır. Böyle hep birlikte kafanıza takılan o konuyu konuşabiliriz. Yazın yani. Çekinmeyin. Öyle hazırlığım yok bugün. Ama şarkılarımız güzel. Onu söyleyeyim. Ona hazırlandım. Ancak ona vaktim yetti. Evet efendim, artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı her daim olduğu gibi bu programda da heyecanla bekliyorum. Kimler bizlerle birlikte? Öncelikle bir merhaba demek istiyorum. Suat çalışıyor anladığım kadarıyla. Suat'cığım, sevmediğin, şu anda inşallah kulaklıkla dinliyorsundur. Yani ay neyse, söylemeyeceğim ya. Geçenlerde programda söyledin ya. İş yerinde iki kişi kaldık. Oraya biraz dokunduracaktım da vazgeçtim. Çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Hiç yazmaya uğraşma. Noktanı koymuşsun. İyi çalışmalar. Allah kolaylık versin. Varlığını hissettirdiğin için teşekkür ederim. Evet efendim, Arda'cığım merhaba, İstanbul'a sevgiler, selamlar. Merhabalar abla, iyi yayınlar dinliyorum, dinlemedeyim. Hoş geldin demişsin. Hoş gördüm, hoş buldum, teşekkür ediyorum. Tamer merhaba, ne arıyorsun? Bak hiç daha mesajı okumadım. Ne arıyorsun Tamer? Kahve içiyorsun falan deme. Bak kızarım. Ya bir de şöyle bir şey var. Hem soruyu soruyorsun hem de cevabı belirliyorsun. Sana ne Özlem Ayral ya. Ne isterse yazar yani. Ne arıyorsa onu yazar. Ne arıyorsun Tamer? Efendim takvim yaprağımız Tamer'in de belirttiği üzere 30 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Aa, günlerden Perşembe. Ve Ayten bizlerle birlikte Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler selamlar gönderiyorum. İngiltere'ye sevgiler selamlar gönderiyorum. Merhaba sıcak İngiltere'den Özlem abla. Merhaba Cevat'cığım. Sıcak. Dün 28 dereceydi. Bugün kaç acaba? Nasılsın? Vallahi çok iyiyim. Biraz karışığım. Kafam karıştı. Ben böyle detayı sevmiyorum ya. Bana böyle dümdüz sade şeyler olacak. Detaya girdiğim zaman kafam karışıyor. Biraz karışığım. Olsun. Siz bu karışıklığı düzeltirsiniz. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Emine Sultan bizlerle birlikte. Merhaba Özlem ablam. Hoş geldin. İyi yayınlar. Güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum. Ya Zuhal'cim merhaba. Nasılsın? Vallahi iyi. O güzel sesini duyacağım ya şimdi. Çok iyi olacağım.
5: Merhaba, merhaba. Güzel bir Perşembe merhaba. Gününden selamlar, sevgiler ablacığım.
0: Teşekkür
5: sana
0: ederim.
5: Sana sımsıkı sarıldım.
0: Ben de sana sarıldım.
5: Öpüyorum.
0: Ben de seni öpüyorum.
5: Sana bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum.
0: İnşallah.
5: Bol kahkahalı, olacak, olacak. Bol sohbet.
0: Yes.
5: İnşallah. Görüşmek üzere ablacığım.
0: Bol kahkahalı. Görüşmek üzere canım benim. Esin bizlerle birlikte. Zannediyorum meşgul şu anda. Çünkü smile koymuş sence. İyi dinlemeler. Öpüyorum seni Esin'cim. Herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Almanya'ya sevgiler selamlar. Vallahi ben senden önce sordum Tamer. Bilmem. Sıradaki eser Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Bugün sizin için yepyeni, sizin için ve hepimiz için yepyeni bir çalışma hazırladım. İnşallah severek dinleyeceksin ve dinleteceksin Günay'a. Ve tabii ki hepiniz çok seveceksiniz. Çok yeni bir eser. Yeni diyorum da hep eski çıkıyor arkadaşlar. Ben yeni buluyorum ya, benim için yeni. Ben yeni bulduysam bana yeni.

Ve günün sözünü paylaşmış. İnsan mutluluğu hep ufukta gördüğü için yorulur. Aslında bugün mutluluktan konuşacaktım valla. Yani story'de de hissetmişsinizdir. Çok yanlış yorumluyoruz ama çok konuştuk mutluluğu. Sonra dedim ki çok konuştuk. Acaba bıktılar mı mutluluğu konuşmaktan? Hayal mi kursak diye düşündüm sonra. Mutluluk ne kadar çok konuşulursa konuşulsun her zaman konuşulmalı bence. Neyse biz günün sözüne geri dönelim. İnsan mutluluğu hep ufukta gördüğü için yorulur. Oysa ufuk hiçbir zaman yaklaşmaz. Asıl mesele dışarıdaki dünyayı değiştirmek değil, içindeki zincire vurduğun sesi serbest bırakmaktır. Kendi kalemimle. Wow! Sanki benden tüyo aldın gibi geliyor. Yani benden değil de o Joseph neydi? Murphy miydi? O yazarımızın ismi. O kitaptan sanki tüyo olmuş gibisin. Efendim biz var ya gerçekten mutluluğu böyle acayip acayip bir şekilde erteleyen biziz, biz. Gerçek söylüyorum. Hadi canım sen de bu kadar yolunda gitmeyen iş var, aksilik var, problem var, insanlar kötü, o kötü, bu kötü. Yani nasıl mutlu olalım? İşte bunu söylerken bile zaten olayı orada kaybediyorsunuz. Orada olay bitiyor. Tamam ben bu sözünüzün üzerine benim artık söz söyleme hakkım yok. Yani kendi halinize bırakıyorum sizi. Ne haliniz varsa görün demiyorum tabii ki. Benim inandığım bir şey var. Gerçekten mutluluk öyle bir şeyler olunca bir şeyler olan bir şey değil. Yani şu olunca şu olur, şu olacak, şu olunca mutlu olacağım, bu olunca mı? Böyle bir şey değil mutluluk. Bence gerçekten de her anın içerisinde küçücük bir şey. Sabah kitabı okurken şeyi fark ettim. Yani tam o pasajdayım. Bahçede o kadar mutluyum ki çok sıradan gibi gelir. Her gün aynı bahçe, her gün aynı manzara. Bana öyle gelmiyor. Ben her çıktığımda çok mutlu oluyorum. Sonra gözüm karşıdaki şeye takıldı, yazılara takıldı. Hayal et, gülümse, anı yaşa. Ya dedim ya işte mutluluk böyle bir şey. Yani küçücük şeylerde gizli. Yani bir sürü de problemim var aslına bakarsanız. Ben bir tercih yaptım. Yani o anda problemleri düşünüp o problemleri çözmek için bir kuyunun içine atlayabilirdim. Tercih etmedim onu. Kuyu orada dursun. Kuyu her zaman var. Hepimizin kuyusu var. Ya kendi kaleminden. Teşekkürler. Henüz kahve içmiyormuş ama geliyor. Ya niye erken erken kahve içiyorsun? Arkadaş kahve saatimiz diye bir şey var. Niye ötelemiyorsun? İtiraf edeyim evet söz başkaydı. Sonra story'yi gördüm değiştirdim ama sadece bugünlük. Olsun her zaman yapabilirsin. Birbirimizden feyz alalım. Birbirimize etkileyelim. Yani denize atılan bir taş gibi dalga dalga yayılsın. Teşekkür ediyorum Tamer.

Evet, Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Aytencim merhaba. Selamun aleyküm ablacığım. Aleyküm selam. Güzel bir perşembe günü olması dileğiyle. Bu arada nasılsın? Umarım iyisindir. Valla çok iyiyim ya. Gerçekten çok keyifliyim. Hani birazcık karışığım ama çok önemli değil. Hiç oralarda değilim. O kafada da değilim. Hani vardır ya bir söz. Şairlerden biri söyledi diye hatırlıyorum ama yanılıyor olabilirim. Bırak dağınık kalsın ya. Bir elinde ayna, bir elinde cımbız. Orhan Veli'den. Aa, kızlarla dışarıda oturuyoruz ama tabii ben okuyana kadar ben özellikle böyle yorum yapacağım mesajları biraz geriye bırakıyorum ki rahat rahat konuşayım diye. Oturuyor musunuz hala Ayten, yoksa çalışmaya geçtiniz mi? Kızlara selam söyle. Yani çalışmaya geçtiyseniz bile selamım var Özlem Ayral'ın de. Yayın saatini bekliyorum ve her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan demiş sevgili Aytencim. Aytencim iyi çalışmalar. Allah kolaylık versin inşallah. Şahane geçer zamanın. Ve ne olduğunu anlamadan, böyle hiç yorulmadan iş yerinin kapısından çıktığında şöyle bir şey düşünürsün. Oh, mis gibiydi bugün de.

0: Makyaj tamam ya. Öyle mi? Elaziz'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sevgili Nazlı'cığım hoş geldin. Canım Özlem'im hoş geldin, sefa getirdin güzel papatyam. Merhaba, merhaba. Ben de sana merhaba, merhaba diyorum.
1: Bir martı olsam, yükseklerden baksam, süzülüp uçsam.
0: Elazığ'dan kucaklar dolusu sevgiler, selamlar, öpücükler yolluyorum. Kolay gelsin papatyam ve bugün zamanında yetiştim yayına. Valla bir şey söyleyeyim mi? Geldiğin an o zaman doğru zaman. Hiç öyle dert etmeyin arkadaşlar. Öyle dertleriniz olmasın. Ya çok geç kaldım. Hayır, hiçbir şeye geç kalmıyorsunuz. Valla her şey olması gerektiği zamanda. Nazlıcığım iyi ki geldin, iyi ki bizlerle birliktesin. Elazığ'a sevgiler, selamlar gönderdikten sonra sevgili Bediacığım. Merhaba, merhaba. Selam ve sevgiler güzel ablam. Ya şey çok güzel değil mi? Selam ve sevgiler. Hem selam var hem sevgi var. İkisi bir arada. İyi bir combo. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Nasılsın? Çok iyiyim canım benim. Sen de iyisindir inşallah. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu ve güzelliklerin bizi bulduğu bir gün diliyorum. Evet, amin diyorum ben de ve birazcık daha genele yayıyorum. Hepimize mutlu, huzurlu, güzelliklerin bizi bulduğu bir yaşam dileyelim. Hadi.

0: Hayat başla.
1: Çok sevdim bu şarkıyı. Yeniden. Yapay zeka ama çok güzel bir şarkı. Sözleri falan çok güzel. Melodi çok güzel. Bir de böyle bu şarkıyı yakın bir zamanda sizlerle buluşturduğumun farkındayım. Bilmiyorum da hepimizin ruhuna dokunan sözler barındırıyor.

Siz olmasanız buranın tadı tuzu olmaz yani gerçekten. Ama sizi çok özleyeceğim, çok özleyeceğim. Yani düşünsenize, bir yandan kavuşmalar, bir yandan ayrılıklar. Aman ya Rabbim ya. Kavuşma ve ayrılık. Mutluluk ve özlem. Ya bırak dağınık kalsın sözü kimseye ait değilmiş. Abla berberlere ait bir deyim. Adamın teki can havliyle dışarı kaçarken söylemiş. Aa, öyle bir fıkra var değil mi? Ha, şimdi başında 3 tel saçı olan, bak şimdi hatırladım. Başında 3 tel saçı olan bir adam berbere gidiyor. Neyse, berber önce sağdaki teli koparıyor. Sonra soldaki teli koparıyor. Adam can havliyle bırak dağınık kalsın. Bir tane tel kalıyor kafasında. O muydu fıkra? Doğru mu hatırladım Tamer?

Kimler 70'lerde doğdu? Kimler 70'lerde doğdu? Yazın bakayım. Artı 43 660 130 19 79. 70'lerde doğanlar.

Tamam, tamam. 79. Son anda 70. ben de 66. 70'e yakınım yani. Gelsin bir an önce 70'ler. Viyana FM son sayısı. Zuhal, açıklama istiyorum. Anlayamadım.

Çok iyiydi ya. Aa Zuhal, nasıl çalışıyor kafanız ya? Nasıl bir kafa yapınız var abicim ya? Allah aşkına. Şaşırıyorum her seferinde. Viyana FM'in son sayısı. Yani artı 43, 660, 130, 1979. Çok iyiydi. Evet, ne kadar izin kullanacaksın canım diye sormuş sevgili Nazlıcığım. Nazlıcığım, aslında 2 hafta izin aldım ama şöyle bir şey var, hazır Nazlı da sormuşken herkesin kafasındaki soru işaretini şöyle bir cevap vereyim. Eminim sizler de düşünüyorsunuzdur. Söyledim zaten daha önce. Ama şöyle bir durum var. Ben çocuklarımla 1 hafta bir arada olacağım. Onlar tatillerine devam edecekler. Ben sonra 1 hafta kendim tatil yapmayı hayal ediyorum. Böyle bir hayalim var. Ancak sonrasında şöyle bir şey düşündüm. Mesela Fethiye'den çok sevdiğim arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Evlat konumunda tanıdıklarım var. Onlarla da konuştum. Ege çok sıcak. Gerçekten aşırı sıcak var. Ve biliyorsunuz, artık beni tahmin ediyorsunuz. Ben Temmuz aylarında, Ağustos aylarında tatil yapmayı çok tercih eden bir yapıya sahip değilim. O bir haftayı Eylül'e, Ekim'e atmaya meyilliyim aslında. Yani Eylül, Ekim gibi bir hafta tatil yapmayı düşünüyorum ama şimdilik 15 gün izin aldım. Bakalım, yani bir hafta sonra dönebilirim, dönmeye de bilirim. Bir de itiraf edeyim, yer baktım. Çok pahalı her yer ya. İnanılmaz uçuk fiyatlar. Yani nasıl diyorum insanlar tatil yapabilir ki bu fiyatlarla? Ya da tamam, paranız vardır, yaparsınız ama mevzu para bile değil. Bilmiyorum, ben mi yanlış düşünüyorum? Yanlış düşünüyorsam yanlış düşünüyorsun diyen dostlarıma da saygı duyacağım. Belki bana yeni bir pencere aralayacaklar. Yani bir tek yatma eylemi için, bir tek uyuma eylemi için bir odaya 5000 lira para vermek, 4000 lira para vermek, ne bileyim 3000 lira para vermek bana çok şey geliyor ya. İnanılmaz israf gibi geliyor. Ama bir yandan tatil yapma ihtiyacımız var ve o kadar iki ucu nokta nokta değnek ki, yani orada çok kararsız kaldım. Çünkü Eylül, Ekim, özellikle Ekim ayında fiyatlar oldukça daha iyi duruma düşüyor. Fiyatlar düşüyor ve daha ekonomik tatil yapabiliyoruz. Okul sezonu başlıyor, sezon bitiyor. Ya bilemedim, karar veremedim açıkçası. Biraz şey geldi bana. Ya o kadar para, bilmiyorum ya. Bir tek uyumak için verilir mi? Ya şeyi bile düşündüm. Arabanın dedim arka koltuklarını yatırayım, arabada mı yatsam acaba falan oldum. Sonra dedim ki sürünmeye mi gidiyorsun ya? Tatile gidiyorsun arkadaş, sürünmeye mi gidiyorsun? Bak, çadır kur ablam, dinle beni demiş Ayten. Evet, çadırımız da var. İyi de bir çadırımız var aslında. Yani çadır tatilini yaptım. Ama yani iyi bir kamping bulmak lazım. Kampingler bile çok pahalı. Ay ne bileyim, ben biraz kararsız kaldım. Neyse. Nasipte ne varsa olacak nasıl olsa.

0: Evet efendim, bunun dışında geçenlerde konuşuyoruz yani hani tatil konusu falan açılınca söyleyeyim dedim. Aynen bu söylediklerimi Batuhan, Sinem, ben oturuyoruz konuşmaya başladık. İşte söyledim onlara da. Batuhan dedi ki ya 4000 lira falan dedi, yani niye abartıyorsun? Bugünkü şartlarda dedi her yer öyle yani, yapacak bir şey yok. Geçenlerde dedi işte burada bir barajımız var. Karacaören Barajı'nın kenarında gölbaşı bungalov evler var. Ben gittim, gezdim, biliyorum. Oranın fiyatını sorduk dedi. Dağın başında deniz yok, bir şey yok dedi. 8900 lira gecelik fiyat vermişler. Evet Erdatlı babacığım, hoş geldin. Öncelikle söz sende.
1: Hello Özüm.
2: Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım.
0: Hello.
2: Herkese selamlar,
0: saygılar. Wilson mı var arabada ya?
2: Ben yine benim söylemeyim ihtiyarınla beraberim. Koca karı diyeceğim şimdi.
0: Deme.
2: Öyle dedin diyeceğim.
0: Deme.
2: Beraberim.
0: Ya. Hello.
2: Hastanedeydi. Hastaneden aldım. Şimdi eczane, ondan sonra evine bırakacağım. Alışverişini de yaptım. Bir hafta rahat etsin evinde.
0: Ay.
2: Ameliyat oldu.
0: Çok geçmiş olsun. Dileklerimi iletir misin? Bir dakika başaracağım. Vincent'ın sesine benzettim birden.
1: Hello. Özüm.
0: Hello.
2: Selamun aleyküm.
0: Hello.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkür
2: kızım.
0: Ederim.
2: Herkese selamlar.
0: Ve
2: saygılar.
0: Aleyküm selam babacığım bu arada.
2: Ben yine
0: Allah kolaylık versin. İyi çalışmalar.
2: Söylemeyeyim ihtiyarına beraberim.
0: Teşekkür ederim söylemediğin için.
2: Niye öyle dedin diyeceksin.
0: Deme.
2: Beraberim. Hastanedeydi. Hastaneden aldım. Şimdi eczane, ondan sonra evine bırakacağım.
0: Hadi bakalım.
2: Alışverişini
0: kolay
2: de yaptım.
0: Kolay gelsin.
2: Bir hafta rahat etsin evinde.
0: Etsin bence de.
2: Ameliyat
0: etsin.
2: Oldu.
0: Vallahi. Çok geçmiş olsun.

Evet, bugün programın başında ne konuşalım dedim diye sordum. Havadan sudan mı, patatesin neden bir türlü ucuzlamadığından mı, yoksa sabah bugün erken yatacağım deyip gece saat 4'lere kadar uyumadığından mı? Ne konuşsak acaba? Ya bence en ilginç konu şu olabilir mi? İnsan bazen bütün gün konuşuyor ama en önemli şeyi söylemiyor. Mesela iyiyim diyor ama aslında biraz dinlenmeye ihtiyacı var. En sevmediğim cümledir. Benim için fark etmez. İkinci en sevmediğim cümle sen bilirsin. Arkadaş niye senin için fark etmiyor ya? Fark etmez diyor. Oysa içinden bir kez de beni düşünse diye geçiriyor. Sana boş ver. Üçüncü sevmediğim cümle. Boş ver ya. Ama aslında hiçbir şeyi boş veremiyor kendisi. Ne garip değil mi değerli yol arkadaşlarım? Bazı insanlar böyle susunca, hiç konuşmayınca huzur buluyorlar. Bazıları ise sessiz kalınca, hiç konuşmayınca kendi düşüncelerinin sesini duymaya başlıyor. Benim gibi. Evet, şimdi size soruyorum. Sihirli soruyu soruyorum. Siz olsaydınız, sen olsaydın, bugün hangi konuyu konuşmak isterdin? Ya da bir muhabbet ortamındayız diyelim, böyle toplanmışız. Hangi konuyu açardın ve neden? Hadi bakalım. Allah, şimdi buna da ne yazarsınız, ne yazarsınız? Hiç zannetmiyorum ama belki yazarsınız. Umudum o yönde. Yazarsınız be. Bence yazarsınız.

Evet, ilk level'ı, programın ilk level'ını atlamış bulunmaktayız. Tam olarak 47 dakika geride kaldı. Vay Allah'ım diyorum. Şimdi geldik ikinci yarıya geçmeye. Ben biraz sonra kahvemi yapmaya gideceğim ama kahvemi yapmaya gitmeden önce hakikaten bugün sohbet konusunu sizlere bırakmaya ciddi ciddi karar verdim. Ama lütfen makara kukara yapmayın. Ciddi şeylerden bahsedelim. Özlem Ayralı tatile nereye yolluyoruz? Gibi gibi. Tamer, siz mi yolluyorsunuz? Ay böyle bir şey mi yapacaksınız? Valla. Aa, hiç hayır demem. Beni nereye yolluyorsunuz tatile? Aslında fena konu değil ha. Konuşulur mu? Konuşulur. Ay. Ya, teşekkür ederim Tamer, beni düşündüğün için. Nereye yolluyorsun beni tatile? Söyle bakayım. Evet efendim, şimdi sevgili Esin demiş ki, selam ablacığım, kulağım sende. Bir arkadaşından hayır cümlesini, kelimesini, hayır lafzını duyduğumuzdaki tepkilerimiz ve hissettiklerimiz hakkında konuşalım. Vallahi fena fikir değil. Bu hayatta bazen en kolay şeyi en zor şekle sokan tabiata sahibiz yaratılış olarak. Yani neden bilmiyorum ama zorlaştırma konusunda zannediyorum gerçekten en mükemmel yaratılmış varlıklarız, canlılarız. Aslına bakarsanız hayır demek son derece kolayken evet diyerek bazen işleri çok zorlaştırdığımıza inanıyorum. Ve ne zamandı bilmiyorum, biriyle yakın bir zamanda da bu konuyu konuştuk. Dolayısıyla evet ya, hayır diyebilenlerden misiniz? Önce bu öyle bir soruyla başlayalım. Peki neden hayır diyemiyorsunuz bir türlü? Mesela canınız, arkadaşınız sizi bir yere çağırdı. Çok sevdiğiniz arkadaşınız ama canınız hiç gitmek istemiyor. Yani arkadaşınızla ilgili değil, ruh halinizle ilgili ama hayır da diyemiyorsunuz. Ya yalan söyleyeceksiniz ya da evet diyeceksiniz. Yalan söylemek de kafanıza yatmıyor. İstemeye istemeye hazırlanıyorsunuz, giyiniyorsunuz. Hayır diyemediğiniz için arkadaşınızın davetine icabet ediyorsunuz. Sonra ne oluyor? Ya diyorsunuz ki iyi ki de hayır dememişim, evet demişim. Ay ne kadar mutlu, güzel bir zaman geçirdim. Olay hep böyle olmuyor ama. İşin bir de tam tersi var. Yani işin gerçekten çıkılmaz sokakları da var. Oralara da girelim. Tamam. Bu arada Viyana'ya gel abla, çalışalım demiş sevgili Esin. Çalışmak. Almayayım, alana da mani olmayayım dermişim. Yani Viyana'ya gelme kısmını anladım. Çok sevdim ama ikinci bölümü çok sevdiğimi söyleyemem. Şimdi efendim devam edelim. Şöyle mesajlarımıza. Özlem Ayralı tatile nereye yolluyoruz? İzci kampı mı, otel mi, çadır mı, sahil mi? Tüm sahiller senin abla, seç. Valla seçiyorum da, ben seçiyorum da olmuyor. Şimdi şöyle bakayım, izci kampı mı, otel mi, çadır mı, sahil mi? Sahil, izci kampını almayayım. Otel de çok bana uygun değil. Çadırı istemiyor gönlüm. Ya şimdi ne istiyor senin gönlün? Valla bilmiyorum ya. Belki de eve dönerim dermişim. Bakıyorum. Şimdi sevgili Orhan bizlerle birlikte. Dur şimdi. İçinde bir sızı kalır mı? Kalır mı? Bir dakika.

Bulamadım. Nereye gitti acaba? Neyse, bulacağım. Orhan Kaptan, hoş geldin, sefalar getirdin. Bir süredir görüşemiyoruz sanki. Uğur Aydın abinin selamı var demiş. Özlem, hoş geldin. Tamam, hazırlayacağım o istediğim çalışmayı. Lütfen radyon açık olsun. Ve sevgili Uğur Aydın'a da buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Evet, hayır demek neden zor? Hayır diyebiliyor musunuz? Hayır diyemeyenlerden misiniz? Hayır diyebilmek için neler yapmak gerekir? Bununla ilgili konuşacağız. Efendim, müsaade ederseniz ben kahvemi yapmaya gideceğim. Ve iki güzel eser boyunca hiç konuşmayacağım. Dolayısıyla... Döndüğüm zaman mesajlarınızı görmek istiyorum. +43 660 130 19 79.

Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programımız devam ediyor. Öncelikle çok yeni bir çalışma Hiray Serdüç'ten gelsin. Ben yeni diyorum ama ben yeni keşfettim. Kurban olurum diyecek. Tabii ki bana bırakıyor her seferinde Tamer. Sağ olsun, var olsun. Öncelikle Tamer ve Günay için aldım sırayı ama sonrasında hepimizi düşünerek aldım. Bu eser şu an radyolarının diğer yüzünde bizimle birlikte olacak. Ve hemen ardından Orhan Kaptan'ın isteğini yerine getireceğim. Uğur Işılak bizlerle birlikte olacak. İki güzel eser sonra ben buralardayım, bir yere ayrılmayın.

Evet efendim, çoğu zaman sevdiklerimizden uzak bir hayat sürüyoruz. Yani en sevdikleriniz bazen yanınızda oluyor da bir de ikinci dereceden sevdikleriniz oluyor. Her birimiz dünyanın bir ucuna, bir yerine, ne bileyim ülkenin bir ucuna, bir yerine evrilmiş, devrilmiş, serpilmiş durumdayız. Dolayısıyla hep özlediğimiz bir şeyler var. Birileri var, bir şeyler var. İşte kahve saatinde aslında amaç bu. Yani ne kadar uzak olursak olalım, nerede olursak olalım, bir masanın etrafındaymış gibi düşünüp, hayalini kurup, o mesafeyi en yakın, en böyle dip dibe yere çekebiliyoruz. Ben çok seviyorum kahve saatini. Hadi kahvemden bir yudum daha alayım derken, evet sevgili Zuhal'den bir mesajımız var. Hepimize afiyet olsun. Bak ablam, senin yol bulutun. Aa, dur bakayım, büyüteyim fotoğrafı. Gerçekten. Ya çok güzel. Neyse hadi kahvemizden içelim. Teşekkür ederim.

0: Sevgili Nedim'den bir yol videosu gelmiş. İyi yolculuk nereye? Aa, çok güzel bir video. Efendim, seyir halinde radyomuzu dinleyen dostlarımıza, yol arkadaşlarıma güzel mesafeler diyorum.
1: Zehir, rüzgar seni de getirsin bana, ruhumun içine çekeyim.

Evet, hayır demek neden bu kadar zor? Şimdi efendim gerçekten samimi söylüyorum. 10 kişiyi karşıma alayım. 10'uyla biz bu konuyu konuşalım. Eminim bu 10 kişiden 8'i hayır diyememekten muzdariptir. Aslında hayır demenin doğru olduğunu bildikleri halde bir de. Şimdi düşünür müsünüz? İki harf tek kelime. İki harf tek kelime. İki harf tek kelime. Yani iki hece. Ay yanlış söyledim. Kaç harf? 5 harf. İki hece tek kelime. Hayır. Hayır.

Efendim, rivayete göre hikaye 1895 yılında İstanbul'un Eminönü semtinde Yemiş İskelesi'nde kahvehanesi bulunan Üsküdarlı Bilge Yusuf adında bir kahvecinin dükkanında geçiyor. 40 yıl hatırım vardı, ömrümü sana verdim. Bilge Yusuf'un mekanına o zamanlar her inanıştan, her dinden insan gelirmiş. Gelenler hem kahve içmek hem de onun hoş sohbetini dinlemek için adeta can atarlarmış. Günlerden bir sabah kahvehaneye yeniçeri gelmiş. Etrafa dikkatle bakmış. İçeride her zamanki gibi kalabalık müşteriler varmış. Ve bunlardan birisi Rum bir kaptanmış. Yeniçeri kahveciye sert bir ses tonuyla seslenmiş. Herkese benden kahve ikram edin. Yalnız şu Rum kaptan hariç. İşin sarpa saracağını anlayan kahveci Bilge Yusuf, Yeniçeri'nin sözünü duymazdan gelmiş. Herkese Yeniçeri'nin kahvesini ikram ederken iki kahve daha yapıp Rum kaptanın yanına çökmüş. Bu durum karşısında adeta sinirlenen, deliye dönen Yeniçeri, "Ona vermeyeceksin demedim mi?" diye haykırmış. Kahveci Yusuf sakin bir ses tonuyla, "Bu senin değil, benim ikramım," diye karşılık vermiş. Ardından hiçbir şey olmamış gibi kaptanla muhabbet etmeye devam etmiş. Efendim, gel zaman git zaman, yıllar yılları kovalamış bu tatsız olayın üzerinden tam 40 yıl geçmiş. 1905 yılında Osmanlı'nın hakimiyetindeki Sisam Adası'nda büyük Rum isyanı patlak vermiş. Rumlar ele geçirdikleri insanları esir pazarında satarlarmış. Hikaye bu ya, Üsküdarlı Bilge kahveci de bu insanlar arasındaymış. Efendim, çok geçmeden yaşlı bir Rum tarafından satın alınmış. Adamın kendisini öldüreceğini düşünen kahveci, yaşlı Rum'un gözlerine dikkatlice baktığında kalbinin merhametle dolu olduğunu hissetmiş. Yaşlı Rum aslında o kahvedeki Rum kaptanın da ta kendisiymiş. O da kahveciyi tanımış, zincirlerini çözerek serbest bırakmış ve ona dönerek bana 40 yıl hatırım vardır, ömrümü ben sana verdim, beni sevsen ne var? Bana 40 yıl önce bir kahve ikram ettin ve ben o kahveyi de, o olayı da, senin insanca tavrını da hiç unutmadım. Zor bir yolculuğun ardından tekrar Üsküdar'a dönen kahveci Bilge Yusuf, bu hikayeyi kahve sohbetlerinde herkese anlatmış ve kulaktan kulağa yayılmasını sağlamış. Peki kahve kültürünü yakından tanımak için ne yapmak gerekir? Bence bu hikayeyi bir bilmek lazım. Çünkü hani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var cümlesi nereden geliyor? Bildiğiniz zaman bir anlamı oluyor, değil mi? Yani başka bir anlamı oluyor. İnsan olmanın, merhamet etmenin, ayırt etmeden iyilik etmenin, yani oydu, ocuydu, bucuydu diye ayırmadan kalbini açmanın, hoş görmenin bence en güzel toplanmış, yaşanmış hikayesi. Gerçekten tarihteki bu hikayeler aslında bize ne kadar çok şey anlatıyorlar. Tabii ki anlayana. Evet sevgili Nedim, kızıyla birlikte dişçiye gidiyormuş. Allah kolaylık versin, dişçi deyince ben böyle bir duruyorum. Esin kahve standından bir fotoğraf gönderdi. Şu anda markette kahve standındayım ablacığım ama kahvemi sonra içeceğim. Sizlere afiyet olsun. Tamam ya, yetişirsen içersin. Hiç aceleye gerek yok.

Fırtına Mehmet ve Ispartalı Ayşe. Onlar karı koca peş peşe mesajlarını bıraktılar. Biraz önce içimden geçti. Ama Ayşe'de yol hazırlığı vardır. Zannediyorum o da pazartesi günü Türkiye'ye gelecek ve Isparta'ya yolculuğu başlamış olacak. Yani ben giderken o gelecek. Yani Isparta'da olsaydım kırmızı halılarla falan karşılardım.

Mehmet, Fırtına Mehmet online oldu. Özlem Hanım, ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Ve Fırtına Mehmet şimdi online. Yarın offline. Yarın artık izinden önceki son program. Olsun, tekrar dinlersin. Keyfe kederin keyfini yaşayalım, sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını çıkaralım. Sen var ya sen, burayı ben uydurdum arkadaşlar. Mesaj şöyle, sen aşk yok desen de, dün yoktu, bugün de yok, yarın da yok desen de, bak ben demeden ağzımdan laf alıyor ya. Daha demedim bir şey. Belki bugün fikrim değişti. Belki dün akşam birine aşık oldum. Belki bugün aşka dair bambaşka şeyler düşünüyorum. Nereden biliyorsun? Acele hareket etmeyin arkadaşlar. Bak bu size ölçü olsun. Ön yargılı davranmayın. Bugüne kadar böyle söylemiş olabilirim. Ama akşam hayatım değişmiş olabilir. Ya da biraz önce hayatım değişmiş olabilir. Ya da sabah hayatım değişmiş olabilir. Mesela şu anda arkadaşlar... Aşk varmış ya diyebilirim. Aşk hep vardı, bugün de var, yarın da var olacak demiş. Sevgili Fırtına Mehmet, yok desen de aşk her zaman var olmaya devam edecek diye de eklemiş. Ben bir şey demiyorum, no comment diyorum, yorum yapmıyorum artık. Vallahi yorum yapmıyorum, ne yaparsanız yapın. Sizi aşkla baş başa bırakıyorum. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Hemen kahvemden bir yudum alayım, dur ya. Ben de Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve hemen ardından yine Hollanda'dan bizi dinleyen Ispartalı Ayşe. Hoş geldin. Vuhu, o zaman Allah keyfe keder zamanı başlayıverdi gari. Bugün öyle yoruluverdim ki. Dedim bir kahve yapayım da Özlem'in sesiyle kendime geleyim bari. Mehmet'le aynı anda eve geliverdik. Biri hoş geldin demeden öteki radyoyu açıverdi. Bak ya. Çok enteresan değil mi? Şimdi ikisi de geliyorlar, işten dönüyorlar. Kapıdan içeri peş peşe giriyorlar. Ve birbirlerine daha hoş geldin, merhaba, nasılsın falan demeden tak diye radyoyu açıyorlar. Ya buna sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. Kahveler fokur fokur, radyo son ses. Bir de telefonu elimize alıp mesaj yazıveriyoruz gari. Evde romantiklik bekleyen kusura bakmasın. Evde romantiklik bekleyen biri mi var? O ne ya, romantizm neymiş ya? Öyle bir şey mi varmış? Bizim evde önce keyfe keder, sonra muhabbet başlıyor.

Ben bas bas bas bas bağırayım, yeteri kadar bağıramıyorum demek ki. Öncelikler diyorum, öncelikler. Öncelikler diyorum. Bir de yani benim bu bas bas bağırmamayı yıllardır her programda söylememe rağmen, bir de böyle yüzüme baka baka bizim evde önce keyfek eder, sonra muhabbet.

Ya Raşit, ne kadar güzel bir yerdesiniz siz öyle. Ailecek. Öpüyorum, hepinizi öpüyorum. Prensesimi öp benim için. Servinaz'a sevgiler, selamlar. Vallahi yani kayık mı desem, bot mu desem, ne diyeceğimi bilemedim. Ama direksiyon da yani kayık ya da bot ya da tekne. İşte her neyse onun adı. Dümende ne direksiyonu ya? Araba mı bu? Özlem Ayran. Ne kadar cahilsin. Suçlayıp kendini unutma. Dümende Raşit, başında şapkası. Prenses arkada, Selminaz arkada. Ya çok güzelsiniz. Maşallah size.

0: Evet sevgili Emin, bizlerle birlikte. Emincim rahat ol. Valla. Ben geçmiş dönemde mesleklerimden bir tanesi redaktörlük yaptım. Redaktasyon. Yani redaktasyon nasıl bir iş? Efendim mesela bir kitap yurt dışından geliyor. İngilizce olarak geliyor mesela. Tercüman, yani onu tercüme eden, çevirisini yapan çevirmen çeviriyor. Sonra ama çevirirken böyle motomot çeviriyor. Redaktöre geliyor. Redaktör bütün anlatım bozukluklarını buluyor. Noktalama işaretlerini hallediyor. Her şeyi düzeltip editöre devrediyor işi. Dolayısıyla redaktasyon çalışması yaptıktan sonra 3 sene falan o işi yaptım. Artık mesleki deformasyon, mesela bir gazete alıyorum elime. Bütün yanlışları düzelterek okuyorum. Efendim ne bileyim bir kitap alıyorum. Eğer bir yanlış varsa gözüm düzelterek okuyor. Yani o mesleğin getirdiği bir şey. O yüzden rahat olun arkadaşlar. Hiç sorun değil. Her zaman da doğru okuyamıyorum zaten. Bazen siz doğru yazıyorsunuz, ben doğru okuyamıyorum. Hepimiz insanız. O yüzden mesele yok. Aman en büyük meselemiz bu olsun zaten. Efendim her yıl aynı telaş. İzine gitmeden evi dök, temizle. Şöyle bir dakika videoya da bakacağım. Yok artık. Ne yapıyorsun sen ya? Evi dök, temizle. İzinden dönünce aynı iş. Bir ben mi böyleyim? Yok. Bir sen öyle değilsin. Yani bence yurt dışında yaşayıp da izin döneminde Türkiye'ye gelen ailelerin çoğunda hanımların yaptığı şey bu. Efendim dolap içi, dolap üstü, her yer dip köşe. Beter bir vaziyette izne gidiyorum. Bir ay sonra dönüyorum. Hop aynı şeyi bir daha. Eşim kızıyor. Yani zaten kapıyı kilitleyip gidiyorsun. Ne gerek var diye. Sanırım annemden bana geçmiş olsun. Hep derdi evini kapını temiz bırak çık evden. Dünyanın bin türlü hali var diye merak ediyorum. Tüm bayanlar mı böyle? Şimdi sevgili evin, öncelikle kendimden başlayayım. Ben kesinlikle yola çıkıyorsam eğer dip köşe temizlik yapmadan, ortalığı toplamadan çıkmam. Buradaki mantık şudur. Tıpkı annenin de söylediği gibi gidip de dönememek var, dönüp de görememek var gibi olumsuz şeyler düşünmüyoruz tabii ki. Nasipte ne varsa o var, olur ama bir şey olabilir. Yani yol hali bu. Evinize başkaları girmek zorunda kalabilir. Şimdi şöyle düşünen olabilir mi aranızda bilmiyorum ama hanımlar genellikle böyle düşüncelere kapılmıyorlar. Ya ben ölmüşüm gitmişim, evime kim girmiş, ne görmüş, ne söylemiş, dedikodumu yapmış. Ne kadar günah. Ölenin arkasından bir de dedikodu yapıyorlar gibi gibi düşünenler de vardır diye düşünüyorum. Var mı aranızda? Ama ne bileyim, hanımlar genellikle bu konuda birazcık hassaslar. Ben de öyleyim evin. O yüzden rahat ol. Bazen çok anlamsız geliyor. Ama şimdi arada şöyle bir fark var. Sizler uzun süreli geliyorsunuz izne. Mesela bizim yolculuklarımız bir hafta, 2 hafta sürdüğü için eve döndüğüm zaman bendeki mantığı söylüyorum. Benim mantığım aslında şu. Hani bana bir şey olursa işte evime gelenler derli toplu bir ev bulsunlar, temiz bir ev bulsunlar falan değil aslında. Yani bu da var da bu çok etkili değil. Ben çok umursamam. Kim ne derse desin, gelsinler ne topluyorlarsa toplasınlar. Orada değilim. Ben hani biz sizin gibi uzun süreli bir yerlere gitmiyoruz. Kısa süreli gidiyoruz ya. Döndüğüm zaman temiz bir eve dönmek istiyorum. Derli toplu bir eve dönmek istiyorum. Yani döndüğümde çok iş yapmak istemiyorum. Ya tatilin verdiği huzur var, neşe var, keyif var. Ne bileyim çok güzel bir tatil yaptınız. Çok güzel dinlendiniz. Ruhunuza iyi geldi. Ne bileyim kavuşmalar yaşadınız. Yani şarj olarak geri dönüyorsunuz. Kapıyı açıyorsunuz. Allah! Allah'ım! Ev çok beter. En kötüsü. Bir açıyorsunuz mis gibi. Bıraktığınız gibi duruyor. Mesela benim evimde bıraktığım gibi durur. Eğer evde Batuhan yoksa. Yani Batuhan olduğundan beri tabii bu duyguyu çok fazla yaşayamasam da geçmiş dönemlerde sırf bunun için yapıyordum ben. Çünkü gidiyorum mesela 15 gün sonra geri geliyorum. Tertemiz, derli toplu bir eve giriyorum. Kendim için yapıyorum yani. Ama atıyorum mesela sizin hesap, ben gideceğim, döneceğim, gene aynı beter bir durumla karşılaşacağım. Ben o zaman vazgeçebilirim. Vazgeçme taraftarıyım. Ya arkadaşlar, bir şey yapıyorsanız el el alem için yapmayın ne olur, kurban olayım ya. Yani kendiniz için yapın. Kendinizi iyi hissedebileceğiniz için yapın. Döndüğünüzde o 10 kat daha çok yoruluyorsanız vallahi bilmiyorum, derleyin toplayın ama çok dip köşede girmeyin. Dönünce girersiniz, böyle bir rahat nefes alır girersiniz. Ne bileyim, böyle düşünüyorum. Ay, nefes alayım. Bu arada Esin demiş ki Allah aşkına ben öldükten sonra ne yapayım temizliği? İşte bak, tabii ki darmadağınık bırakmam, fakat öyle dip bucak temizlik yapmıyorum. Ya aynı kafadayız aslında. Ya kısa bir tatil için evet. Döndüğünüzde temiz eve dönün. Döndüğünüzde iş yapmayın. Döndüğünüzde rahat olun diye. Aynen Esin, senin gibi düşünüyorum. Uzun süreli bir yere gideceksen vallahi dip köşe girmem ben de. Kesinlikle temizleyip gideriz demiş Suat. Serap bizlerle birlikte. Serapcığım merhaba. Aa, ne içiyorsun? Latte mi o? Bal ablam, ben de buradayım, kahvemle geldim. Hemen aldım kahvemi elime. Vallahi. Hatta şuradaki kahve şarkımızı da neredeydi? Çok güzel bir kahve şarkısıydı. Ha, her gün sevdiğim kahve şarkısı. Yapay zekama çok güzel ya. Mebrure. Yapay zekamı hala tespit edemedim. Kendisi yapay zeka olmadığını iddia ediyor ama ben onun yapay zeka olduğunu falan düşünüyorum açıkçası. Şöyle şu şarkıya bir giriş yapalım. Ah Mebrure'cim ah. Sen kimsin Mebrure? Çık ortaya. Bir de her şarkısının altına yorum yapıyorum. Valla Serap, bu şarkıyı dinledin mi bilmiyorum. Sana bana gelsin ve bize gelsin. Bol kankalı bir yayın akışı diliyorum. Herkese iyi dinlemeler. Kocaman sarıldım ve öpüyorum demişsin. Ben de sana sarıldım. Sarıldım.
1: Geçmişimi sormuş ona ne? Azıcık dilimi tutsam tatlı kızmışım.
0: Ya bu arada fincanı çok güzel. Ama fincanın yanında bir kaşık var. Kaşık daha güzel.

bir ortak kahveye hemen koyayım. İçiyorum kahvemden. İçelim hem keyiften hem kederimizden. Aa, bir soru vardı. Arda, sen mi sormuştun soruyu? Keyfe kederle ilgili. Bak, bana hatırlat demiştim.

Arda, sen şu Mebrure'yi bulup çıkarsana bir ya. Uğraşsana Mebrure'yle. Gerçekten var mı yok mu çok merak ediyorum. Evet, Serap da seviyormuş. Bize gelsin demiş. Geldi geldi. Çay kesmedik, kalk şekersiz kahve yapalım. Aynen. İçelim hem keyiften hem kederimizden. Teşekkürlerini iletmiş. Ben teşekkür ediyorum. Varlığınız bir güzellik. Ve o zaman şöyle yapalım mı? Yarın günlerden cuma ve artık izinden önceki son program. Keyfe keder konuşalım. Keyfe kederi konuşalım. Keyfi ve kederi konuşalım. Valla öyle yapalım yarın. Tamam Arda. Unutmam artık. Evet, şimdi gelelim hayır demeye. Hayır demek kolayken neden evet diyerek hayatı zorlaştırıyoruz diye bir soru geldi biraz önce aklıma. Şimdi belki siz tam tersini düşünüyorsunuz. Biz kolay olduğu için evet diyoruz. Zor olan hayır demek. Hayır, ben hiç öyle düşünmüyorum. Hayır demek aslında daha kolay, işleri daha kolaylaştırıyor, işinizi daha kolaylaştırıyor, ilişkilerinizi daha sağlıklı hale getiriyor. Bir de kimlerin size yakın olduğunu, kimlerin sizi tanıdığını, kimlerin sizin hayatınızda olması gerektiğine karar veren bir kelimedir hayır. Nasıl ya? Evet. Yani hayır dediğiniz zaman ilk hayırınızda size caka satıyorsa ve neden bana hayır diyor ya deyip de etrafınızdan yok olup gidiyorsa zaten o sizinle hiç olmamıştır. Hayır diyerek aslında kimlerin sizi tanıdığını, kimlerin sizi hoş görebileceğini, kimlerin sizi anlayışla karşılayabileceğini de ölçmüş olursunuz. Yani bu benim düşüncem tabii. Yani şunu söyleyebilirim. Bana göre hayır demek daha kolay. Evet deyip işleri zorlaştırmaktansa. Aa, yazlık terlik geldi. Parmak arası. Tamer'den geldi. Aa, burada bir şarkı. Aa, Tamer ne zaman yaptın bunu? Dur bir dakika ya. Şimdi gördüm daha. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Bir nokta istiyorum arkadaşlar. Artı 43 660 130 19 79. Sadece nokta koyun. Yazmak istemiyor olabilirsiniz. Müsait olmayabilirsiniz. Sadece nokta istiyorum. Radyosu kimlerin açık? Hemen hazırlıyorum Tamer. Solu.

Kahraman değil mi? Evet, Taner istemişti. İstemiş ta ne zaman? Tamer'in radyosu açık, Emine Sultan'ın radyosu açık, Arda'nın radyosu açık. Şu gife bakacağım. Ay çok güzel bir gif bu. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Aa Davut. Bu sen misin diye baktım. Davut hoş geldin. Merhaba. Davut'un radyosu açık. Ya da dostlarla kahkahada. Köpük üstünde. Evet, Isparta'lı Ayşe'nin radyosu açık. Sevgili Evi'nin radyosu açık.

Zuhal'in elinde ay çiçeği var. Zuhal'in radyosu açık. Sevgili Cansu'nun radyosu açık. Devam ediyorum. İngiltere'den bizi dinleyen sevgili Cevat'ın radyosu açık. Kaçanları tespit ediyorum. O kahve saatine bir şarkı daha eklendi.

Evet, Serap'ın radyosu açık, sticker'ını göndermiş. Ay, ne tatlı bir sticker bu. Şahanesiniz. Öpüyorum sizi, maşallah size. Ayten canımsın sticker'ını göndermiş. Ayten'in radyosu açık. Evet, biz insanlar genellikle evet demeyi tercih ediyoruz. Hep evet, hep evet, her şeye evet. Evet deyince sanki işler çözülüyor. Yani evet deyince sanki problemler bitiyor. Oysa ki bakın, çok net söylüyorum. Bundan 15 sene önce keşfettiğim bir şey. Aslında benim keşfettiğim değil, yani farkına vardığım bir şey. Hayır dediğiniz zaman böyle müthiş bir hafiflik hissediyorsunuz. Ruhunuz hafifliyor. Tabii her şeye hayır demekten bahsetmiyorum. Şimdi böyle yorumlar yapmayın. Her şeyde hayır denmez. Hayır demeniz gereken yerde hayır diyeceksiniz. Ama genellikle insanlar hayır demeleri gereken yerde de evet'i tercih ediyorlar. Daha kolaya kaçmak gibi oluyor. Bir süreliğine olayı dondurmak gibi oluyor. Üstünü örtmek gibi oluyor. Kaytarmak gibi oluyor. Ve bence de biraz yalan oluyor. Evet, aslında anlıyorum, ilk bakışta düşününce hayır demek zor gibi görünebilir değerli yol arkadaşlarım. Oysa gerçekte zor olan istemediğimiz halde, bakın burası önemli, istemediğimiz halde söylediğimiz evetin sonuçlarına bir bakalım mı?

Evet, Esin'in radyosu açık. Zuhal bir mesaj göndermiş. Benim hayırım hayırdır, evetim evettir, bahane yapmam. Çok iyi. Hayır dediğim zaman bir daha evet çıkmaz. Kolay kolay, çok nadirdir. Var öyle hikayelerim. Viyana FM'in tarihinde var bir kere bir örnek. Hayır dedim mi evetim yoktur. Evet dedim mi hayırım yoktur. Bazen ama bazı spesifik durumlarda, yani unik örneklerde bazen hayırınızı evete çevirebiliyorsunuz. Yani bakıyorsunuz ki karşıda başka bir şey var. Hayır dediniz ama olayın rengi değişik. Evet diyebilirsiniz. Ya da evet dediniz, baktınız size zarar verecek bir şey var olayın içinde. Hayır diyebilirsiniz. Bu örnekleri geriye atıyorum. Yani aslında net olmak, sade olmak, dibi görünen su olmak çok önemli bence. Bugün günümüzde kimin dibi görünüyor acaba? Ya onu geçin bir kere. Orada ben valla kendim dahil olmak üzere hiç kimseye şunun da dibi görünüyor, şeffaf, ay içi dışı bir falan diyemem, demem. Diyen varsa da kabul etmem. Doğru gelmiyor bana. Günümüzde böyle bir şey yok. Herkesin bir maskesi, bir gösterdiği yüzü, bir de göstermediği yüzü var. Ha bu kötü bir şey mi? Kötülük olarak kullananlar da var ama savunma kalkanı olarak kullananlar var. Meslek icabı bunu kullananlar var. Onları ayrı düşünüyoruz. Ne diyoruz? İstisnalar kaideyi bozmaz. Geldiğimiz noktada insanların bu kadar deforme olduğu bir çağda gerçekten içi dışı bir, evetse evet, hayırsa hayır, evet vardır ama istisnalar kaideyi bozmuyor arkadaşlar. Şimdi sonuçları bir düşünelim. İstemediğiniz bir şeye evet dediniz. Bir düşünün bakalım. Mesela bir örnek vereyim. Hemen doğaçlama. Komşunuz sizden bir iyilik istiyor. Hemen yan komşunuz. O gün çok yorgunsunuz ama hayır demeye çekiniyorsunuz, evet diyorsunuz. Çok mantıklı değil mi? İyilik yaptınız. Çok ölüyorsunuz yorgunluktan. İçinizden de gelmiyor iyilik yapmak. Sevgiler çiçek gibi soldurmaya. Ve sonuç ne oluyor? Dinlenemiyorsunuz. Ertesi gün daha gergin uyanıyorsunuz. Belki evdeki sevdiklerinize tahammülünüz azalıyor. O an söylediğiniz tek bir evet gününüzün geri kalanını etkileyebiliyor. Şimdi buradan şunu çıkarabilenler olabilir. Sosyal medyada artık buna çok alıştım. Yani linçlemek, linç kültürü, kültür kelimesi niye linçin arkasından geliyor onu da anlamış değilim. Ama linç kültürü o kadar yüme yapmış ki. Ya nasıl ya? Ortada bir iyilik yapma meselesi var abla. İyilik yapacak ne kadar bencilce bir tavır bu diye yorumlar gelebilir. Mesela ben böyle bir video yayınlasam özellikle Facebook'ta böyle acayip garayip yorumlar alabilirim, farkındayım. Ama sizler beni tanıyorsunuz ve demek istediğim bambaşka bir şey. Hakikaten bambaşka bir şey. İnsan sağlığı, ruh sağlığı önemli. Ruh sağlığınız yerinde olduğunda özellikle sevdiklerinize ve birincil dereceden yakınlarınıza daha sağlıklı davranabilirsiniz. Ya of, çok açıklama yaptım. Şu şarkıyı bir dinleyelim.

Evet, Arda bakmış Mebrure'ye. Gerçek birisi olduğunu düşünmüyorum Mebrure'nin. Ya ben de öyle düşünüyorum ama kaç yere yorum yaptım. Altında çok samimi bazı nedenlerden dolayı şu anda ortaya çıkamıyorum. Ama bir gün ortaya çıkacağım gibi böyle acayip acayip yorumlar aldım. Ama çok iyi geliyor. Mebrure'nin şarkıları özellikle yolculuk esnasında bir listem var Mebrure'ye dair. Sadece Mebrure dinliyorum falan olabilir. Yani çok böyle soft, beni yormuyor. Böyle bas bas bağırmıyor. Sözleri çok güzel. Ne bileyim, iyi yani. İdare eder. Belki ileride alelade birisi çıkıp buyurun bu Mebrure diyebilirler. Birini çıkarıp. Ha, olabilir. Birini çıkarıp bu Mebrure işte. Bakın alın işte bu Mebrure. Bilemedim. Evet, devam ediyorum. İçi dışı bir dediğim insanlar oldu bende. Herkesi iyi zannettiğim için çok oldu. Artık öyle düşünüyorum, ders aldım demiş sevgili Zuhal. Ya kimsenin içi dışı bir olamaz ki. İnsan psikolojisine de çok uygun değil, biliyor musunuz? Bu bir gerçek. Yani içinde fırtınalar kopan insanlar tanıyorum. Bunu paylaşmak istemez. Yüzünde bir maske vardır. Tebessüm eder, güler, sıcakkanlıdır. Ne bileyim, bambaşka bir dünyası vardır aslında. Hiç tanımadığınız yönleri vardır. Dolayısıyla bu çok kötü bir şey değil. Size zarar vermediği sürece. Size zarar veriyorsa orada bir kötülük var tabii. Aradaki ayrımı da buyurun siz yapın. Yani her şeyi de ben söyleyecek değilim herhalde. Ve her biriniz yetişkin insanlarsınız. Dolayısıyla bunun ayrımını yapabilirsiniz. Çok güzel bir fotoğraf geldi Hollanda'dan, sevgili Ispartalı Ayşe'den. Valla yeşillikleri doğramışlar. Yağda yumurta mı o? Ay ne canım çekti. Hak ettin önemi. Allah var yukarıda. Evet efendim, bu şarkıyı dinleteceğim. Çok güzel. Cenk Eren'i çok severim zaten. Cenk Eren'in de son çalışmalarından bir tanesi. Şimdi bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela iş yerinde zaten dolu bir programınız var. Yeni bir görev teklif edildi size diyelim. Yani para pul değil de hayır diyemediğiniz için evet dediniz. Ve aslında yetişemeyeceğinizi de ve sizi çok yoracağını da biliyorsunuz. Ama hayır demek yerine kabul ettiniz. Evet dediniz. Bu kez ne oluyor? Hem yetiştiremediğiniz işler yüzünden stres yaşarsınız. Hem de verdiğiniz sözü tutamadığınız için kendinizi suçlu hissedersiniz. Oysa baştan gerçekçi bir şekilde şu an bunu üstlenemem. Hayır demek zorundayım. Deseydiniz sonuç mükemmel. Müko demek hem size hem de işinize daha fazla fayda sağlayabilirdi. Hadi gelelim ilişkilere. En kıyametin koptuğu, hem zurnanın zırt dediği yerde ilişkilerde. Arkadaşınız sürekli sizin planlarınıza göre değil, kendi isteklerine göre hareket ediyor mesela. Var öyle arkadaşlarımız. Benim yok. Yani var da artık biliyorlar hayır diyeceğimi. O yüzden diretmiyorlar.

sizin de vardır diye tahmin ediyorum. Kendi isteklerine göre hareket ediyor, planlar yapıyor. Size her defasında siz her defasında bu planlarından bahsediyor. Siz de olur diyorsunuz, evet diyorsunuz. Aman kırılmasın, aman gönül koymasın. Arkadaşım, canım, ciğerim, canparem, ciğerparem olsun, tamam. Zamanla ne oluyor biliyor musunuz? İçinizde bir kırgınlık belirmeye başlıyor. Ya hep kendi kendine planlar yapıyor. Hiç beni düşünmüyor. Benim durumumu düşünmüyor. İlginç olan şu. Karşınızdaki insan sizin istemediğinizi söylemediğiniz sürece bunu fark etmeyebilir. Bakın, işin aslında püf noktası burası. Çok böyle size yakındır. Fark etmiyordur siz hep evet dediğiniz için. Sizin de istediğinizi falan düşünüyordur. Çünkü insanlar nasıl anlatılır bilmiyorum ama çoğu zaman söylenen söze göre hareket eder. Söylenmeyen düşünceleri okuyamaz ki. Hele böyle bir durumda. Peki neden evet diyoruz? Neden? Efendim bunun aslında daha önce de konuşmuştuk bu konuyu. Birçok nedeni olabilir. Nedenler. Neden evet diyoruz? Neden evet diyorsunuz? Mesajlarınıza göreyim mi? Yazmak ister misiniz? Buyurun. Ya da soruyu şöyle sorayım. Neden hayır diyemiyorsunuz?

Cenk Eren'in Kiraz Mevsimi diye bir çalışması vardı, hatırlayanlar vardır. Çok güzel bir eserdi. Yani hala çok güzel. Babalar gibi, paşalar gibi hayır diyorum vallahi. Çok da mutluyum hayır dediğim için. Arda'cığım, evet, senin bu özelliğini ben çok iyi biliyorum. Ama genele baktığımızda böyle bir sıkıntı olduğunu da biliyoruz.

0: Adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın. Bu hafta uğramadan geçmeyin.
0: Nova Süpermarket.
2: Nova Süpermarket.
3: Koparmayın papatya.
2: Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programımız devam ediyor. Hayır diyebilmeyi başaranlar tabii ki onlar bence azınlık. Şimdi efendim ben kendi adıma şunu çok net itiraf edeyim. 10 yıl önceye kadar, belki de 15 diyelim, hiçbir şeye hayır diyemeyen bir kadındım. Çünkü hep şey düşünüyordum, ya kırılmasın, gücenmedi ama evet desem ne kaybederim canım ya. Allah'ım biraz yorulayım, ne olacak sanki. Ama ne yapalım, o da hep kendine göre planlar yapıyor. Ben de o planın bir parçası oluveririm, keyif alırım falan diye düşünerek çok uzun zaman yaşadım ya. Çok uzun zaman yaşadım. Sonra bir gün fark ettim ki ben evet dedikçe işin dozajı artıyor ve ben birikmiş yorgunluklarım oluşmaya başlıyor. Bak şimdi o şarkı geldi aklıma. Bora Duran'ın, çok hoşuma gider o şarkı. Bora Duran, daha yakın bir zamanda da sizlerle paylaşmış olmam lazım. Birikmiş yorgunluklarım oluşmaya başlıyor. Feyyaz'cığım sen bir dur.

0: Seni bekliyordum. Bir sabah bir uyanış yaşadım. Aynanın karşısına geçtim, yüzüme baktım. Sen evet deyince itibarın mı artıyor? Ne için sürekli her şeye evet diyorsun? Ne oluyor? Pasifize ediliyorsun. Üzerine çiğneyip geçiyorlar. Hiç senin duygularını önemsemiyorlar. Acaba bu kadın da ne düşünüyor, ne hissediyor? Acaba başka bir şey mi var? Acaba hayalinde başka bir dünyası mı var falan, kimse seni merak etmiyor. Her şeye evet, evet, evet, nereye kadar? Aynaya bakarak yapıyorum bunu bu arada. Sonra başladım aynada hayır, hayır, hayır. Yaklaşık zannediyorum 5 gün ayna karşısında hayır provası yaptım. Çok samimi söylüyorum ya. Ya böyle şeyler yaparak bazen alışkanlık haline gelmesi için... Beyninin yapısını son zamanlarda sizlerle çok konuşuyoruz ya, o zamanlar bilmiyordum ama artık biliyorum. Beynimizin yapısı tekrarladığımız zaman o alışkanlık haline geliyor. Hayatın algoritmasını konuştuk geçtiğimiz günlerde. Hatırlayın, alışkanlık ve alışkanlıklardan sonra karakter. Ya bir şeyi çok tekrarlarsanız, bir şeyi çok isterseniz ve istediğiniz o şeyi çok tekrarlarsanız bir süre sonra alışkanlık haline geliyor. Bilinçaltı böyle işliyor. Dolayısıyla ben o zamanlar bu yöntemi bilmeden yaptığım bir şey çok işime yaradı. Günlerce aynada hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, nine, no, hayır, la. Böyle durmadan başka dillerle de hayır hayır çalıştım. Ve bir süre sonra denemeye karar verdim. İlk fırsatta da denedim. Ama ne büyük rahatlıkmış dedim kendi kendime. Evet, karşı taraf biraz bazen sizin evetlerinize çok alıştığı için o kadar çok şeye evet demişsiniz ki birdenbire böyle bir hayırla karşılaştıklarında böyle bir duvara çarpıyor insan. Ama emin olun, daha sağlıklı ilişkiler için, daha sağlıklı bir hayat için, ayakta ve hayatta kalabilmek için, kendinizi ifade etme fırsatının ortaya çıkması için hayır demeniz gereken yerlerde hayır demeyi bilmelisiniz. Aa, birikmiş yorgunluklarımız olmasın.
1: Yeni bir kapı açamadım, yarın hala beni bekliyor.
0: Erdatlı Babam'ın radyosu açık. Ve Fırtına Mehmet demiş ki, Ayşe'ye de soralım bakalım neden hayır demesini bilmiyor. Bir ara onun sayesinde adeta bir yardım kuruluşu gibi çalışıyordum. Nasıl yani Mehmet? Onun sayesinde yardım kuruluşu gibi çalışıyordum. Ayşe öyle mi kız?
1: Bazen zorlayansam da kimi zaman şükür, kimi zaman...
0: Davut'tan gelen mesaj. Davut bu arada çok özlemişim. He.

seni. Bir ara bir araya gelelim. Üniversite yıllarımda İmran isminde bir arkadaşım vardı, kulakları çınlasın. Her dersi özenle dinler ve not tutardı. Bir kez olsun notlarını sınıf arkadaşlarıyla paylaştığı görülmüş şey değildi. O kadar güzel, o kadar güzel hayır derdi ki küsemezdim kendisine. Bak, hayırın da güzel söylenme şekli varmış. O kadar güzel hayır derdi ki küsemezdim kendine. Belki de en doğrusunu o yapmıştı. Evet, aynen. Emek veriyor ya. Herkes emek versin. Allah Allah. Bir tek enayi o muymuş yani? Dermişim. Birikmiş yorgunlukları. Dinleyelim hadi baştan.

Evet efendim, Fırtına Mehmet demiş ki mesajında, birinin arabaya ihtiyacı olmuş, ona da evet demiş. İnsanlar başka şehre gidip gelecek diye benim arabamı bile vermiş. Gerçekten mi Fırtına Mehmet? Dök taşları, eteğindeki bütün taşları dök, tam zamanı. Ayşe'den bir sesli mesajımız var. Bu arada ne diyorsun, ne diyorsun? Erdatlı babam, bir şey demiyorum sana ya. 38 derece mi? Viyana'da. 38 derece mi? Dur bakayım, Isparta'da ne kadarmış? Bir dakika. Bakacağım şimdi. Valla benim evim çok serin de. Isparta hava durumu. 28 derece. 10 derece var aramızda.

0: Ya birikmiş
1: oldu. İşte öyle bir mevsim.
0: Bir saniye Yaşar'cığım. Evet Ayşe'cim söz sende.
2: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
2: Neden hayır diyemiyoruz? Bunu neden başaramıyoruz?
0: Neden başaramıyoruz?
2: Bu, bazı insanların duygularıyla işte kişiliğiyle ilgili. Artık hangi organdan dolayı, beyin mi, kalp mi, vicdan, onu bilmiyorum. Ama benim gibi olan çok insan var ki ben de öyle birisiyim.
0: Farkındayız.
2: Eşimle en çok tartıştığımız
0: arabayı bile vermiş.
2: Ben asla hayır diyemiyorum. Birisine söz verdiysem kesinlikle onu yapmak zorundayım.
0: O ayrı bir şey.
2: Gibi hissediyorum. Ama ne dedik 2026'da ilk Ocak ayında ne dedik 2026 evet. Hayır deme yılı kendimize.
0: Evet. Evet.
2: Öner verme yılı.
0: Evet.
2: Artık kimseye karşı yaşamayacağız. Kim ne derse ona göre yaşamayacağız.
0: Başarılı
2: Birkaç
0: mısın?
2: Birkaç kere denemişliğim var ablacığım. Hayır diyebildim. Ama daha tam olarak uygulamaya geçiremedim yani.
0: Evet geçiremediğim benim.
2: Mehmet'in bahsettiği yardım kuruluşu şu. Mesela benim karşı komşum vardı. Allah rahmet eylesin öldü. Ya kadın ekmek alamıyor mesela. Türk pidesi seviyor. Türk marketi uzak. Ya ben ona ekmek alıp geliveriyorum. Salatalık canı ne istiyorsa getiriyordum ona. Sonra diğer komşum var bir yaşlı daha. Onun da mesela televizyonun ayarı bozulmuş. Kadın izleyemiyor. Buna Mehmet'i dahil ediyordum. O da kendine iyilik yapıyorsun. Beni niye rahatsız ediyorsun, karıştırıyorsun diyordu. Ne olacak ablacığım? İyilikten maraz doğar.
0: Ay Allah'ım güleceğim gülemiyorum programda. Ya Ayşe. Bu söylediklerin değildir bence Mehmet'in söylemek istediği. İyilik başka bir şey. Bir komşuna ekmek taşımak başka bir şey. Televizyon örneğine hiç girmeyeceğim. Mehmet'i tanıyorum demiştir yani.
1: İşte öyle.
0: Mehmet o. Ama aradaki farkı bir anlar mısınız lütfen? İyilik yapmaktan bahsetmiyoruz. İyilik yapın, gani gani yapın. Ama yaptığınız iyilik gücünüzü aşmasın yeter ki. Ya da iyilik yaparken mesela Mehmet'in kesesine dokunmasın bence. Yani Mehmet'in haberi olmasın mesela.
1: Yazımın sonu akşam yarimi sonu.
0: Fatih hoş geldin.
1: Bir mevsim.
0: İyi yayınlar Özlem Hanım, uzun zamandır yazmayıp da dinleyenlerdenim. Sırf yalnız kalmamak için evet dediğim zamanlar çok oldu. Çok şükür fark ettikten sonra kurtuldum. Beni bir hayli kurtuldum ve ben bir hayli rahatladım. Evet, sebeplerden bir tanesi yalnız kalma korkusu. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten de bu sebeplerden bir tanesi. Başka ne olabilir diye düşündüm. Reddedilmek, sevilmeyeceğini düşünmek, karşıdaki insanın size bencil ve kaba demesi. Ya ben hayır dersem beni bencil olarak adledebilir. Ayrıca bencillik çok kötü bir şey değil dozajında. Bencillik böyle ta geçmişten büyüklerimizin bize zerk ettiği şey değil aslında. Aman enaniyete kapılma. Enaniyet başka bir şey. İnsanın kendini düşünmesi, kendini koruması, kendini savunması bambaşka bir şey. Bu da karıştırılan kavramlardan bir tanesi aslında. Bırakın size bencil desinler, siz kendinizi bilmiyor musunuz? Allah sizi bilmiyor mu? Bırakın size kaba desinler, siz kendinizi bilmiyor musunuz? Allah sizi bilmiyor mu? Derler adama. Bir de mesela evet diyen, evet demeye alışkanlık haline getirenlerden biriydim bir zamanlar. Mesela benim için en büyük sebep şuydu, tartışmaktan kaçınmak. Tartışmayı hiç sevmediğim için ve hala sevmiyorum, tartışma ortamına girmemek için evet dediğim çok oldu. Şimdi gelelim sevgili Davut'un örneğine. Öyle güzel hayır diyorum ki, karşıdaki hiç alınmıyor, kırılmıyor, tartışmaya girmiyoruz. Yani onun da dozajını bulabilmek de önemli. Herkesi memnun etmenin mümkün olduğuna inanmak belki de. Yani evet diyerek sanki herkesi memnun edeceksiniz ve bütün dünya sizi sevecek. Ne olacak bütün dünya sizi sevince? Allah Allah, boyunuz mu uzayacak? Hayatınız mı değişecek? Bırakın ya, bütün dünyanın sizi sevmesinden ziyade siz kendinizi seviyor musunuz? Bir önce onu bir kendinize sorun. evet diye diye pasifize edilmek, pasif bir kimlik haline dönüşmek, ezik bir kimlik haline dönüşmek daha mı iyi? Allah aşkına bir dik durun, böyle bir kendinize güvenin, özgüveniniz bir artsın. Hayır demeniz gereken yerlerde, bakın bunun ayrımını yapabilecek kadar zeki olduğunuz için şunu anlamıyorsunuz değil mi? Her şeye hayır deyin, hayır, hayır. Hayır, hayır demeniz gereken yerlerde hayır demeniz gerektiğine tüm kalbimle inanıyorum. Her evet zamanımızdan, enerjimizden ve dikkatimizi verebileceğimiz başka bir şeyden vazgeçmek anlamına gelmiyor mu? Mesela hiç gitmek istemediğiniz bir program var. Ben düğünler için çok örnek. Ben düğünlere gitmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Böyle bir düğünlere gitmeyi sevmiyorum. O ortamlarda olmayı sevmiyorum. Çünkü gördüğüm şeylere itiraz ediyor kalbim ve ben bir şey söyleyemiyorum. O yüzden gitmemeyi, hayır demeyi tercih ediyorum. Şimdi düşünsenize, enerjinizi vereceksiniz, oraya gideceksiniz, sinir olacaksınız, konuşamayacaksınız ve hayatınızdan, ömrünüzden 2 saatiniz, 3 saatiniz gidecek her neyse. O 2 saatte evinizde keyifle yapabileceğiniz, kendinize ayırabileceğiniz ne kadar önemli zamanlar var. Düğüne gitmemiz gerekiyor karşı tarafı işte mutlu etmek için. Ya Allah Allah, karşı tarafı mutlu etmenin yolu sadece düğüne gitmek mi? Düğüne gidince tabii videoyu izliyorlar, kim gelmiş kim gitmiş onu da takip ediyorlar, onu da biliyorum. Ama gönül almak diye bir şey var. Evlenen çiftin evine güzel bir hediyeyle gidersiniz. Şöyle bir sıkı sıkı sarılırsınız. Canı gönülden bir mutluluk dilersiniz. Öyle bir his oluşturursunuz ki dünyalar onların olur. Alın işte, mutlu ettiniz. Bunu siz de istediniz ayrıca. Ya aradaki ayrımı bulamayan insanlarla yaşamaktan biraz yönümüzü ve yanımızı şaşırıyoruz. Çünkü herkes öyle, ben de öyleyim. Ben dipçik gibi oradan çıkıntı yapamam. Herkes gidiyor düğüne. Ben gitmezsem olmaz. İşte çok istiyor, ben gitmezsem olmaz. Ya vallahi bilmiyorum, benim için zaman önemli arkadaşlar. Sizin için önemli değilse sorun yok, gidebilirsiniz. Şimdi efendim, ne dedim biraz önce? Bazı evetler zamanımızdan ve enerjimizden çalıyorlar ve bir başka şeyden vazgeçmenizi sağlıyorlar. Bu yüzden hayır demek her zaman reddetmek değil. İçiniz rahat olsun. Bazen sağlığınızı korumak, bazen ailenize zaman ayırmak, bazen verdiğiniz sözleri gerçekten yerine getirebilmek, bazen de kendinize duyduğunuz saygıyı göstermek ve en önemlisi de bu, kendinize duyduğunuz saygı. Ya bunu önemseyin arkadaşlar. Belki bugüne kadar hiç böyle düşünmediniz ama bugünden sonra bir düşünün. Benim gibi aynada provalar yapın. Çok işe yarıyor. Bak bunu da paylaşmış olayım. Kısa süreli bir rahatsızlık yaşamamak için söylenen yanlış bir evet bazen uzun süre taşınacak bir yük haline gelebilir demiş uzmanlardan birisi. Ayşe, bu mesajı okumak istemiyorum.

0: Evet, zaman yine su gibi aktı gitti. Umuyorum ve diliyorum ki bugün itibariyle hayır diyebilen insanlar sınıfına kaydolursunuz. Kaydınızı yaptırın bence. Önce bir kayıt olun. Sonra bir sınavdan geçin ayna karşısında. Sonra da başlayın okumaya. Uzak bir kasabada yaşlı bir taş ustası yaşarmış. İnsanlar ne zaman dertlerini anlatmaya gelse onları dinler ama hemen öğüt vermezmiş. Bir gün genç bir adam gelmiş. Artık çok yoruldum demiş. Herkese yetişmeye çalışıyorum. Kim benden bir şey istese evet diyorum. Ama ne kendime zamanım kaldı ne de huzurum. Yaşlı usta hiçbir şey söylemeden eski bir bez çanta çıkarmış. Bugün benimle yürüyeceksin demiş. Yola çıkmadan önce çantanın içine bir taş koymuş. Bir süre sonra yoldan geçen biri yardım istemiş. Usta çantaya bir taş daha koymuş. Biraz ileride başka biri bir iş daha rica etmiş. Bir taş daha. Gün boyunca kim ne isterse usta her istekte çantaya yeni bir taş eklemiş. Akşam olduğunda genç adam çantayı omzuna almak istemiş ama kaldıramamış. Neden bu kadar ağır diye sormuş. Yaşlı usta gülümsemiş çünkü her isteğe evet dedin. Genç adam şaşırmış. Ama ben kimseyi kırmak istemedim ki. Usta yere oturmuş ve çantadan birkaç taşı çıkarmış. Şimdi tekrar kaldır. Genç adam çantayı kolayca omzuna almış. Usta son sözü söylemiş. İnsanları kırmamak güzeldir. Erdemlidir. Ama kendini sürekli yük altında bırakmak da doğru değildir. Her hayır bir taşı çantandan çıkarmaktır. Her hayır bir taşı çantandan çıkarmaktır. Her düşünmeden söylenen evet ise yeni bir yük ekler. O gün genç adam önemli bir şey anlamış. İnsanları mutlu etmeye çalışırken kendi omuzlarına taşıyamayacağı kadar yük yüklemiş. Ve bazen en nazik da o teşekkür ederim ya. Vallahi çok teşekkürler. Müthiş bir mesajdı. Ve bazen en nazik, en kibar hayır hem kendine hem de karşındaki insana söylenmiş en dürüst cümledir. Evet dostlar, benden bugünlük bu kadar olsun mu? Olsun. Çünkü neden? Neden? Şey ya, konuyu bağlayacaktım. Mesele yok. Bazen kendi kendime konuşuyorum da. Çünkü insanın taşıdığı en ağır yük omzundaki değil, istemediği halde üstlendiği sorumluluklar. İstediğiniz sorumluluklar. Sorumluluk güzeldir de. Kendinize haksızlık yapmayın, tamam mı? Anlaştık mı? Ayşe'cim. Programdan sonra böyle yüksek sesle güleceğim. Neye güleceğim? Ayşe'ye ve Fırtına Mehmet'e. Müthiş ikili onlar ya. Acayip bir ikili. Hayatımda tanıdığım en zıt ama en çok iyi anlaşan, nasıl anlaştıklarını bilmiyorum arkadaşlar. Çözemedim. Yani nasıl ortayı bulduklarını bilemiyorum bir türlü. Sevdasını. İki zıt insanın ortayı bularak devam etmesi, müthiş bir şey yapıyorlar. Efendim, hepinizi çok seviyorum. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta Viyana FM'de, Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Efendim, son mesajlarınızı alabilirim. Ben konuşurken yazanlarınkini hemen şimdi şöyle. Evet, yayın bitti. Hayır, olamaz. Evet, bitti yayın. Yayını uzatır mısın? Hayır. Hayır. Hayır, olamaz. Zuhal'cim. Sesine, yüreğine, emeğine sağlık ablacığım. Yarın molanın son gününde görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar. Evet, izinden önceki, moladan önceki son programım. Dolayısıyla yarın keyif ve kederi konuşacağız. Keyif ve kederi konuşacağız. Bugüne kadar neler yapmışız? Birbirimize karşı neler hissetmişiz? Böyle karşılıklı birbirimizi konuşacağız yarın. Çok heyecanlıyım. Yayın sonuna kadar dinlemediğim nefesine, yüreğine sağlık Can abla. Ardacığım, teşekkür ederim. Efendim, sponsorlarımıza bir teşekkür edelim. Ben ediyorum yani. Siz de teşekkürü oraya giderek yapacaksınız. Tabii ben çok nefes tüketiyorum da ne bileyim, Belki de gittiniz, bana haber vermediniz. Öyle umut ediyorum. Öyle hayal ediyorum. Ama giderseniz lütfen benden selam söyleyin. Ve lütfen lütfen bana fotoğraf gönderin. Haberim olsun. 22. Viyana'ya. Nova Süpermarket'e. Bir gönül sevdası. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e programımıza destek oldukları için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendilerine diyorum ki keşke duysalar sesimi. Eğer Viyana'da olsaydım peşime takar herkesi getirirdim. Emin olun yani getirirdim. Ama ne yazık ki aramızda ülkeler var. Ama benim güzel dostlarım var Viyana'da. Onlar beni kırmazlar, gelirler, sizi ziyaret ederler diye düşünüyorum. Ve. Ne çok ve. %100 yerli içeceğimiz İstanbul Ayazağa'da üretilen Barış Konca, genç girişimci, sevgili Barış'ın düşündüğü, tasarladığı, hayal ettiği, sonra denediği, oldurduğu sağlıklı içeceğimiz Pink Drinks. Katkısız, sıfır şeker, koyuyorum bardağıma. Programa girerken de içiyorum, çıkarken de kahvemle de içiyorum bu arada. Hemen Pink Drinks'imden bir yudum alıyorum. Pink Drinks'e teşekkür ediyorum ve Pink Drinks'i Viyana ile buluşturan şahane radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Evet dostlar, yarın yine görüşelim diyeceğim. Bir dakika, şurada bir sesli mesajımız var. Bakayım ne kadar. Aa, çok az zamanım kalmış. 3 dakikam kalmış.
1: Ablacığım, biz de çözemedik. İki zıt karakter nasıl anlaşıyoruz bu kadar, onu bilmiyorum.
0: Vay, çok şaşkınlık içindeyim.
1: Sağlık olsun, gönüller, sevgi de olsun. Aa. Çok teşekkür ediyorum. Bugün için harika bir program. İlaç gibi geldi.
0: İlaç gibi geldi bence de. İnşallah aynada provalarını yapmaya başlayacaksın. Kayıt ol, kayıt ol. Ayşe, kayıt ol. Erdattım babacığım. Bugün biraz güvercinlerden anlatacaktım. Olmadı. Aa, sen eski güvercinci misin? Ya bak Erdattım babacığım, şöyle yapalım. Araya sıkıştırmayalım. Yarına da sıkıştırmayalım. Yarın böyle çok doğaçlama bir yayın hayal ediyorum. Ben döndükten sonra İnşallah Allah nasip eder de gittim de dönmeyi başarabilirsem, ki başarırım inşallah. Ne olur hatırlatalım birbirimize. İşte diğer dostlara da söylüyorum, onlar da hatırlatsınlar. Böyle şey, bilgi gününde özellikle güvercinlerle ilgili, bir de arılarla ilgili. Bak, güvercinler ve arılarla ilgili konuşalım. Evet efendim, son bir dakikaya girmiş bulunmaktayım. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta sizlerle birlikte olabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da 3,6 milyon sürücü ehliyetini yenilemek zorunda kalacak. Avusturya'da eski tip kağıt ehliyet kullanan yaklaşık 3,6 milyon sürücü Avrupa Birliği düzenlemesi kapsamında ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacak. Mevcut kağıt ehliyetlerin 19 Ocak 2033 tarihine kadar kredi kartı boyutundaki yeni ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Borcu olan yabancı plakalı araçlar Türkiye'den çıkamayacak. Türkiye'de ücretli otoyolları kullanan yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre araçların HGS'ye kayıt yaptırması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması zorunlu olacak. Geçiş ücretini ödemeyen araçların yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Ayrıca ihlalli geçiş yapanlardan geçiş ücretinin 4 katı ceza tahsil edilecek. Çocuklara sosyal medya yasağı için ilk adım atıldı. Avusturya hükümeti 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını görüşmeye açacak. Tasarı, değerlendirme ve bildirim süreci kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu'na da gönderilecek. Tirol'de 240 yıllık pansiyonu Türk şirketi satın aldı. Avusturya'nın Tirol eyaletinde 1786'dan bu yana aynı aileye ait olan ve 240 yıllık geçmişe sahip geleneksel şans pansiyonu bir Türk şirketi tarafından satın alındı. Satışın ardından bölgede pansiyonun camiye dönüştürüleceği yönünde söylentiler ortaya çıkarken yeni Türk yatırımcılar bu iddiaları yalanlayarak tesisin gastronomi ve turizm alanında işletmeye devam edeceğini açıkladı. Euro banknotları yenileniyor. Avusturya Merkez Bankası yeni Euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarımı halkın görüşüne sundu. Yeni banknotlar Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar temalarını taşıyacak. Nihai tasarım yıl sonuna kadar belirlenecek. Yeni banknotların ise birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor. Mevcut Euro banknotları kullanılmaya devam edecek. Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportlar arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı. Aşırı sıcak havalar nedeniyle Viyana'da yüzme havuzları geç kapanacak. Viyana Belediyesi önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle bazı açık havuzların çalışma saatlerini uzattı. Havuzlar vatandaşların serinleyebilmesi için her gün saat 21'e kadar hizmet verecek. Çiftlik yangınına 200 itfaiyeci müdahale etti. Yukarı Avusturya'nın Lengau kasabasında bir çiftlikte çıkan büyük yangına 21 itfaiye ekibi ve 200'den fazla itfaiyeci müdahale etti. Yoğun çalışmalar sayesinde alevlerin konut binasına sıçraması son anda önlenirken çiftlik sahibi hafif yaralandı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Avusturya'da askerlik süresi uzatılıyor. Avusturya hükümeti zorunlu askerlik süresinin 2027 yılından itibaren 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Sivil askerlik süresi ise 9 ay olarak kalacak. İsteğe bağlı 2 ay uzatılabilecek. Ayrıca askerliği daha cazip hale getirmek için aylık ödenek 1000 avroya çıkarılacak. İzin hakları artırılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Viyana'da köprüden suya atlayan adam hayatını kaybetti. Viyana'da Tuna Nehri üzerindeki yaya köprüsünde suya atlayan 34 yaşındaki bir adam yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç ekipleri adamı sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Viyana'da kadınlara bankamatik tuzağı. Viyana'da dolandırıcılar bankamatik kullanan iki kadını farklı yöntemlerle oyalayarak kart bilgilerini ve pin kodlarını ele geçirdi. Dolandırıcılar hesaplardan 5600 euro nakit para çekti. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri geliyor. Ülke genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Viyana'da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor. Viyana'da aşırı sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli ve çok sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 22, gündüzse 37 dereceye kadar yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler, toplam skorda rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe bir sonraki turda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak. Rapid rahat kazanarak turladı. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Rapid Wien sahasında Santa Coloma takımını 6-2 yenerek üst tura yükseldi. Yeşil Beyazlılar ilk maçı da 3-1 kazanmıştı. Türk asıllı oyuncu Ercan Kara hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

yormadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Özcan, hepinize enderin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel bir perşembe akşamında yine 2 saat boyunca harika şarkılar eşliğinde sizlerle olacağız inşallah. Tantaşçı ile başladık, gidişat kulaklarınızda oldu. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz. Çalışıyorsanız kolaylıklar, esnafsanız hayırlı işler, yoldaysanız iyi yolculuklar, evdeyseniz iyi istirahatler, tatilcilerimize de iyi tatiller. Yarın haftanın kapanış programını yapacağız. Ardından da ben de bir izne çıkacağım. Ağustos'un ikinci haftası inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, bu akşama bir kez daha hoş geldiniz. +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan siz de istek ve mesajlarınızı bana ulaştırmaya başlayabilirsiniz. Sırada Berkay var. Aslanlar Doğuyor isimli bu güzel şarkısıyla sizinle olacak. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor.

Dinledik. Nefis bir çalışma. Deli mi ne? Radyonuzdaydı. Burası Viyana FM. Ben Akif Özcan. Güzel bir perşembe akşamında başladık. Devam ediyoruz efendim. Radyonun yeni açanlar sizler de hoş geldiniz. O güzel isteklerinizle iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz istek ve mesajlarla. Ayşe Hanım iyi akşamlar. Birazdan sevgiler gönderiyorum Akif'e, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki sizler de varsınız. Sağ olun, var olun. Güzel şarkılarımız tabii ki sizlere de gelecek. Siyam'dan baştan yazalım çalarsanız memnun olurum demiş. Ben hemen aldım isteğe ve şu anda sizin şarkınız geliyor. Siz de isteğin anında dinleyin. Artı 43 660 130 1979. Şimdi

Viyana FM, ben Akif Özcan, devam ediyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Instagram'da da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca tabii ki mobil uygulamamız hem App Store hem Google Play'de yer alıyor. Viyana FM yazarak uygulamamızı da indirip bizi her yerde dinleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, iyi akşamlar, iyi eğlenceler dileklerimizi iletmiş olalım. Türkiye'de ücretli otoyolları kullanan yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre araçların EGS'ye kayıt yaptırması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması zorunlu olacak efendim. Geçiş ücretini ödemeyen araçların yurt dışına çıkışına da izin verilmeyecek. Ayrıca ihlalli geçiş yapanlardan geçiş ücretinin 4 katı ceza tahsil edilecek. Evet, bu normalde zaten Türkiye'de tüm vatandaşlara uygulanan bir şey. Yani hani bu cezayı, daha doğrusu yani geçişi mesela yasak yaptı. Yani EGS'si yoksa cezası uygulanıyor. Eğer erken öderse peşin ödeme indirimiyle %25 bir indirim uygulandığını biliyorum. Ve bu muhtemelen yurt dışına çıkan araçlar için de yapılmış sevgili dinleyiciler. Yani bilmiyorum, aslında bu kural hep vardı gibi de geliyor bana ama yurt dışına çıkan araçlar için mi, yani yabancı plakalı araçlar için mi yoktu bilmiyorum ama normal vatandaşlar için, hani illa yurt dışından gelip gelmedi değil, EGS'si yoksa ve kaçak geçişi yapmışsa daha sonrasında ceza uygulanıyor. Daha sonra da peşin öderse o cezanın %25'i indirim olarak yansıtılıyordu. Bu şekilde bir haber aktarmış olduk sizlere Instagram Viyana FM sayfamızdan. Şimdi Sakilerle devam edeceğiz. Gamzen'de isimli güzel şarkısıyla bizimle olacaklar. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Hande Hanım'a iyi akşamlar, Ankara'ya sevgiler.

0: sana inat. Yine çok güzel bir çalışmaydı. Sana inat ve Suğra İskenderli kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, sevgiler, selamlar. Murat Erdatlı buradayım ha. Selamlar, iyi yayınlar herkese. Saygılar, hayırlı akşamlar demiş. Eyvallah sevgili Murat Erdatlı'ya da çok çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler tüm Erdatlı ailesine. Efendim yine bir güzel çalışmamız var. Dünya Dönüyor diyeceğiz. Orhan Baba'nın bir şarkısı Berkay yorumuyla gelecek. Merhaba, sesindeyim, gönlümden geçen bir şarkı var. Elif Kaya'dan Vallahi Severim, çalarsan sevinirim demiş. Melda göndermiş. Birazdan o güzel şarkıya da yer vereceğiz. Önce Berkay'ın bu güzel şarkısına kulak verelim. Artı 43 660 130 1979'dan siz de programımıza katılabilirsiniz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.

Elif Kaya, vallahi severim radyonuzda oldu. Meldan listeyi de hep beraber dinledik. Akif Özcanlısınız, programımız devam ediyor. Gülçin Hanım da bizleri dinliyor. 10. Viyana'dan iyi akşamlar. Ersay Üner, Derya Oğlu, kesin bilgi çalarsanız sevinirim Akif Bey demiş. Hemen gönderiyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan siz de isteğini anında dinleyin Viyana FM'de. Enerjimize siz de ortak olun. Avusturya'da eski tip kağıt ehliyet kullanan yaklaşık 3,6 milyon sürücü Avrupa Birliği düzenlemesi kapsamında ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacaklar efendim. Mevcut kağıt ehliyetlerin 19 Ocak 2033 tarihine kadar kredi kartı boyutundaki yeni ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Aman da aman, ne kadar böyle hemen süreyi kısıtlamışlar. 2033. 7 yıl daha vermişler, haberi mi şimdiden giriyoruz? Çok enteresan. Ya kağıt ehliyet, Allah Allah, kaldı mı ya böyle bir şey? Çok enteresan. Çoktan yenilenmesi gerekmez miydi yani bunların? Yani Türkiye'de çoktan bu işler çözüldü yani, ehliyetler şeyler artık çok nadir kalmıştır herhalde ya. 3,6 milyon sürücüden bahsediyoruz ya. Çok enteresan, şaşırtıcı. Daha fazla haber Instagram'da Viyana FM sayfamızda ve web sitemiz viyanafm.com'da. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam. Ersay Üner, Derya Ulu düeti, ardından Sıla Şahin, sonrasında Gülden Aydın Kurtoğlu, Robert Temoz, Zine Seli ve daha neler neler. Hepsi ve daha fazlası Viyana FM'de.

0: Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Yine çok güzel bir çalışmayı da düştüm bir anda. Sıla Şahin Samet kardeşlerden geldi. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Şimdi Gülden ve Aydın Kurtoğlu düeti gelecek. Kalpsiz kulaklarınızda olacak. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru yanaşıyoruz. Sizlerin o güzel istek ve mesajları da bize ulaşmaya devam ediyor. Tufan Bey iyi akşamlar dilekleriyle katılmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı bize de gelir mi diyor, gelmez mi? Bütün güzel şarkılar size de gelsin efendim. Akif Özcan devam ediyor. Viyana FM'den ayrılmayın.
2: Viyana FM.

Yine çok güzel bir çalışmayı efendim hep beraber dinledik. Ne zaman Cembelevi yorumuyla geldi. Şimdi ise Robert Hatemo ile devam edeceğiz. Giden candan gidiyor. Viyana efendi Akif Özcan'da olacak. Hepinize iyi akşamlar ve iyi eğlenceler dileklerimi iletiyorum. Ve programıma Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyorum.

Biyonev. Robert Hatemo ve Giden Candan Gidiyor isimli bu güzel çalışmayı dinledik. İlk saati yavaş yavaş noktalayacağız sevgili dostlar. Artı 43 660 130 1979'dan sizlerin o güzel istek ve mesajları bana gelmeye devam ediyor. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şerife Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar, buradayız. Akif Bey, birazdan sevgiler gönderiyoruz demişler. Çok teşekkür ediyorum. Bir şarkı da bizim için çalar mısınız diyor. Bu güzel şarkı sizin için de gelsin. İyi akşamlar.

Viyana FM'desiniz. İlk saati geride bıraktık. İkinci saatimizde ilerleyişimiz sürüyor birbirinden güzel şarkılarla. Az önce Opera'dan dinledik. Benim gibi olmayacak radyonuzdaydı. Şimdi bendeniz neler olacak diyor. Yine

Yine çok güzel bir şarkıydı. Burak Bulut kulaklarınızdaydı sevgili dinleyiciler. Sevda Treni radyonuzda oldu. Şimdi Ebru Yaşar'la devam edeceğiz. Yine Çalıyor isimli güzel bir çalışma kulaklarınızda olacak. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz programa. Zehra Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar. Buradayız. Akif Bey 20. Viyana'dan sevgiler demiş. Çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Nazan Öncel'den Sokak Kızı şarkısını da yer verirseniz sevinirim. İyi programlar demişler. Çok teşekkürler. Ebru Yaşar sonrası...

Nazan Öncel ve Sokak Kızı yine bir istek şarkısıyla hep beraber dinledik. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Güzel mesajlarınıza teşekkür ediyorum. Tuğrul Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Esin Kaya'dan Baka Baka şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar Akif Bey diyor. Çok teşekkür ederim. Aldığım isteği önce Siyam'la Mavi Güneş gelecek. Ardından Esin Kaya. Baka Baka'yla kulaklarınızda olacak. Bir diğer mesajımıza teşekkür ediyoruz sevgili İlknur. İyi akşamlar şerbetli şarkısı Tarkan'dan gelir mi Akif Bey? İyi akşamlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de size güzel bir akşam diliyorum. Aldım tabii ki, listeye göndereceğim. Yayın akışına uygunsa sesinden dinlemek isterim üstadım diyor sevgili Kemal Seyyahi. Oo, mikrofonların kralı Akif Özcan yayında selam sevgiler gönderiyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol sevgili Kemal Seyyahi. İyi ki varsın abicim. Huzur Aranıyor isimli bir şiirini paylaşmış. Bugün programın kapanışında bu güzel şiiri de okuyalım. Temmuz ayında, yani bu ay yaz.

Biyomerfa. Esin Kaya'dan dinlendi. Bu güzel çalışma baka baka geride kaldı efendim. Yine güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Yine sizlerden gelen bir istekti. Gönderelim. Tarkan ve Şerbetli. Evet, oğlumla sizlere selam gönderiyoruz demiş Selma Metin. Çok teşekkür ediyorum. Oğlumun küçüklüğünden size selam yolluyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sesindeyiz abi demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarım şu an büyüdüler. 18-19 yaşlarındalar. Babaları ve çocukları demiş. Güzel bir fotoğraf göndermişler. Maşallah ya. Ne kadar güzel değil mi? Böyle küçüklükleri ve büyüklükleri ardı ardına bakıyoruz. Maşallah. Gerçekten çok güzel. Şimdi genç böyle delikanlı olmuşlar. Harikalar vallahi. Nazar değmesin. Selamlar gönderelim Selma Hanım'a, kıymetli ailesine, çocuklarına sevgiler. Bu güzel şarkı sizin için de gelsin. Bu arada sevgili Cansu da bizleri dinliyor. Cansu Karataş. O da balkonda keyif yapıyormuş. Bir yandan çekirdek yiyormuş. Dün ailesiyle beraberdi ama bugün tek başına dinliyormuş. Zuhal ablasına bir şarkı istemiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ve bugün doğum günü demiş. Ha, bu ricam var senden. Abim için bir şarkı istiyorum. Bugün onun doğum günü demiş. O zaman abin için de sıradaki güzel şarkıyı armağan edelim. Abinin de doğum gününü kutlayalım. Sağlık, huzur, mutluluk da inşallah. Nice güzel yaşlar olsun. Pindirings ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız.

0: Yine güzel bir şarkıydı efendim, hep beraber dinlemiş olduk. Gökçe Kırgız Taner'den Eylül geldi. Şimdi Kesildi Fermanım Okan Volkan ve Özhan'dan gelecek bu güzel çalışma. Ve Viyana FM'de Akif Özcan'la devam edecek. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Son mesaj ve isteklerinizi de bekliyorum. Sevgili Eda da bizlerle beraber. İyi akşamlar, iyi yayınlar abicim diyor. İrem Derici'den Gidelim Mi Buralardan Çalarsan Sevinirim demiş. Aldım listeye, birazdan göndereceğim. Evet, bu arada dün temsilcimiz Fenerbahçe Sturm Graz'la oynadı ve sevgili dinleyiciler ilk maçı, özür diliyorum, çok özür diliyorum. Dünkü maçında Fenerbahçe rakibi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. Daha önceki ilk maçı da 1-0 yendiği için yani turu atladı. Şimdiki rakibi sevgili dinleyiciler Sturm Graz oldu. Avusturya temsilcisiyle oynayacak. Temsilcimize bir sonraki turda başarılar diliyoruz. İyi akşamlar hepinize.
1: Seni bırakıyorum, baş başa derdini anlat o vicdanına. Bir büyüklük yetişti yine sensizliğinim.

0: Biyanet'ta. Akif Özcan.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı. İrem Derici, bir istek şarkısıydı. Gidelim mi buralardan? Radyonuz doldu. Şimdi benim seçimimle Sefo'nun çok sevdiğim şarkısı Kaçak Göçek gelecek. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Sevgili Halil Bey, buradan selamlar. O da bizleri İzmir'de dinliyor. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler, sevgiler. Yürü.

Aman da aman. Yine çok güzel bir şarkıydı efendim. Hep beraber dinledik. Sefo'dan Kaçak Göçek geldi. Şimdi Derya Uluğ'dan Kahır dinleyelim. Ardından Kemal Seyyahi'nin göndermiş olduğu şiir ve son şarkımızla vedamızı edelim.

0: Gençlik bir kuş gibi uçmuş yuvadan. Huzur aranıyor huzur evinde. Nem kaparız biz bu bulutlu havadan. Huzur aranıyor huzur evinde. Kimi evladını özler diyemez, kimi yemeğini bile yiyemez. Kimileri hırkasını giyemez, huzur aranıyor huzur evinde. Gelir mi yanına evlat torunlar, hasretlere gebe gelen yarınlar. Dağ gibi yığılmış bitmez sorunlar, huzur aranıyor huzur evinde. Tadımız tuzumuz kalmadı bizim, tarakta bezimiz kalmadı bizim. Oğlumuz kızımız kalmadı bizim, huzur aranıyor huzur evinde. Seyyahi kurudu ırmağın gözü, el ayak tutmuyor, görmüyor gözü. İkinci baharın şimdi son güzü, huzur arıyoruz huzur evinde. Huzur arıyoruz huzur evinde.
1: Akif Özcan.
0: Evet, yüreğine kalemine sağlık sevgili Kemal Seyyahi. 10 Temmuz 2026'da yazmış, yani 20 gün önce. Güzel yazar, güzel de okur. Onlardan bir tanesiydi. Yüreğine kalemine sağlık. Ve artık biz de veda ediyoruz. Bugünü bitiriyoruz. Yarın akşam haftanın kapanış programıyla tatil öncesi son programda birlikte olacağız inşallah. İyi ki varsınız diyorum. Kulağınız tabii ki Viyana FM'de olsun. Değerli sponsorlarıma Pindrinks'e ve Mega Gastro'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da 3,6 milyon sürücü ehliyetini yenilemek zorunda kalacak. Avusturya'da eski tip kağıt ehliyet kullanan yaklaşık 3,6 milyon sürücü Avrupa Birliği düzenlemesi kapsamında ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacak. Mevcut kağıt ehliyetlerin 19 Ocak 2033 tarihine kadar kredi kartı boyutundaki yeni ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Borcu olan yabancı plakalı araçlar Türkiye'den çıkamayacak. Türkiye'de ücretli otoyolları kullanan yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre araçların HGS'ye kayıt yaptırması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması zorunlu olacak. Geçiş ücretini ödemeyen araçların yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Ayrıca ihlalli geçiş yapanlardan geçiş ücretinin 4 katı ceza tahsil edilecek. Çocuklara sosyal medya yasağı için ilk adım atıldı. Avusturya hükümeti 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını görüşmeye açacak. Tasarı, değerlendirme ve bildirim süreci kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu'na da gönderilecek. Tirol'de 240 yıllık pansiyonu Türk şirketi satın aldı. Avusturya'nın Tirol eyaletinde 1786'dan bu yana aynı aileye ait olan ve 240 yıllık geçmişe sahip geleneksel Şans pansiyonu bir Türk şirketi tarafından satın alındı. Satışın ardından bölgede pansiyonun camiye dönüştürüleceği yönünde söylentiler ortaya çıkarken yeni Türk yatırımcılar bu iddiaları yalanlayarak tesisin gastronomi ve turizm alanında işletmeye devam edeceğini açıkladı. Euro banknotları yenileniyor. Avusturya Merkez Bankası yeni Euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarımı halkın görüşüne sundu. Yeni banknotlar Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar temalarını taşıyacak. Nihai tasarım yıl sonuna kadar belirlenecek. Yeni banknotların ise birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor. Mevcut Euro banknotları kullanılmaya devam edecek. Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı. Aşırı sıcak havalar nedeniyle Viyana'da yüzme havuzları geç kapanacak. Viyana Belediyesi önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle bazı açık havuzların çalışma saatlerini uzattı. Havuzlar vatandaşların serinleyebilmesi için her gün saat 21'e kadar hizmet verecek. Çiftlik yangınına 200 itfaiyeci müdahale etti. Yukarı Avusturya'nın Lengau kasabasında bir çiftlikte çıkan büyük yangına 21 itfaiye ekibi ve 200'den fazla itfaiyeci müdahale etti. Yoğun çalışmalar sayesinde alevlerin konut binasına sıçraması son anda önlenir.

0: üzerindeki Yaya Köprüsü'nde suya atlayan 34 yaşındaki bir adam yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç ekipleri adamı sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Viyana'da kadınlara bankamatik tuzağı. Viyana'da dolandırıcılar bankamatik kullanan iki kadını farklı yöntemlerle oyalayarak kart bilgilerini ve pin kodlarını ele geçirdi. Dolandırıcılar hesaplardan 5600 euro nakit para çekti. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri geliyor. Ülke genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Viyana'da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor. Viyana'da aşırı sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli ve çok sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 22, gündüzse 37 dereceye kadar yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler, toplam skorda rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe bir sonraki turda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak. Rapid rahat kazanarak turladı. UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Rapid Wien sahasında Santa Coloma takımını 6-2 yenerek üst tura yükseldi. Yeşil Beyazlılar ilk maçı da 3-1 kazanmıştı. Türk asıllı oyuncu Ercan Kara hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Slice'ntisi. Viyana FM.

Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan servis.

0: Ekmek kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlara armağan etmek istiyorum. Muhteşem yorumlanmış, çok güzel, yepyeni bir çalışma. Mahsun Kırmızıgül, çoğu gitti azı kaldı diyelim ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlasın, haydi bakalım.

Evet, Mahsun Kırmızı Gül bizlerle birlikteydi. Çoğu gitti, azı kaldı dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece için sizlere... Sürekli bir şeyleri kafaya takmak insanın hayatını ne kadar değiştirir diye sorduk. Sürekli bir şeyleri kafaya takmak insanın hayatını ne kadar değiştirir? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sizden gelenlere geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim, ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sana düşman olmadan gel. İnsan sevdiğine düşman olamaz abi. Yani her ne kadar kin gütmeye çalışırsa çalışsın. Bu arada hani kin gütmek kötü bir şey gibi gözükebilir ama öyledir de aslında. Ama bazı insanlar bunu o kadar hak eder ki o durumlarda boş vermek lazım. Kin gütmek lazım gerekirse. Ötesini de kafaya takmamak lazım. Sevgili Murat abimiz sorumuza bir cevap vermiş. Demiş ki her şeyi kafaya takmak akıl hastanesine kadar götürür. Daha ne kadar değişmesini istiyorsun? Değil mi? Yani o noktaya geleni görmedim ama zaten bunlar toplumun görünmez yaralarıdır abi. Hiçbirimiz de kolay kolay bu durumlardan ders almayız. İşte her hastalığın başı stres deriz. Ne geliyorsa başımıza stresten deriz. İşte şu kafaya taka taka şu hastalığı bulmuş deriz. Ama kafaya takmamamız gerektiği konusunda kendimizi bir türlü ikna edemeyiz. Aslında psikolojik olarak buna ikna olmuş durumdayızdır. İşin doğrusunu biliriz de teoriye gelince orada bir hep beraber afallıyoruz abi. Çok enteresan bir durum. Ama umuyorum ki her şey düzelecek. Sevgili Raşit bizlere kulak veriyor. Bir isteği var. Ona bir bakacağım. Yerine getirmeye çalışacağım. Ama öncesinde Murat Karapınar gelsin. Mezar taşı diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bir insanın kendine sarılamamışken mezar taşına sarılmak durumunda kalmak gerçekten zor bir durum ama yaşanılası şeyler. Rabbim kimseye yaşatmasın. Efendim sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Öncesinde birkaç mesaj okumak istiyorum. Sevgili Ahmet amcamız, selam evlat, iyi yayınlar. Günün ilk şiirini canım evladıma armağan etmek istiyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Mesaj aslında programın öncesinde gelmişti ama bu anı beklettim. Sürekli kafaya takmak insanın hayatını ne kadar etkiler bilinmez ama ne yönde etkilediği barizdir demiş. Hep olumsuz yönde etkiler. Aslında ne kadar etkilediği de gün yüzünde ama yine de bunu ortaya sürüp insanların canını sıkmamak gerekiyor demiş. Vallahi hep diyoruz ya, hani gittiği yere kadar diye bazı şeyler için olmayacak şeylere katlanıyoruz ve nereye kadar denildiğinde gittiği yere kadar diyoruz. İşte o kafaya takma olayı tam olarak bunu yapıyor. İnsan şayet güçlü, kudretli değilse onu alıp sonuna kadar götürüyor abi. Gittiği yere kadar götürüyor. Artık siz buradan ne anlarsınız ama çok da kafaya takmanın sonu hayır değil maalesef. Peki tam tersi mümkün mü? O da %100 değil ama en azından en aza indirgeyebiliriz. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından devam edelim.

Gücenme sevdiğim. Başın dara düşerse, boynun yere eğilirse, çağır beni. Ben tutarım ellerinden. Bilirsin işte, biz geliriz. Geliriz her şeyin üstesinden. Bırak geçmişi. Kapat gözlerini. Düşün. Düşle bugünü. Ben unuttum her şeyi. Hatta zaman zaman seni özlemeyi bile. Hatta bir ara unuttum sandım seni sevmeyi. Beni ne çok sevdiğini de. Oysa kandırmışım kendimi. Yalnız kalırsan bir gün, gönül bu, düşmek isterse sevdaya. İki satır şiirle beni çağır. Dinlediğin şarkılarla beni çağır. Sessizliğinle çağır beni. Çağır ki sımsıkı tutayım ellerini. Sımsıkı tutayım ellerini.

0: Meleğim şaşar, öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı.
1: Biyan Erdem.
2: İbrahim Tatlıses bizlerle birlikteydi. Formatımızın biraz dışına çıktık. Raşit'in isteği diyecektim ama zaten adam nam salmış. Akışa aykırı istek yapmak konusunda. Dolayısıyla bilen bildi. Selamlarımızı göndermiş olalım. Demiş ki vay vay vay. Kimler buradaymış? Melih kardeşim buradaymış. Instagram'dan yazıp duruyor da burada epey ihmal ettik ya demiş. Sağlık olsun. İbrahim Tatlıses'ten sen al canımı yayınlar mısın? Okuyamadım bile. O kadar alışık değilim bu saatte. Böyle eserler yayınlayayım. Zaten ben arabeskte de bu tarz eserler çok yayınlamıyorum. Bir tık daha ritimli arabesk taraftarıyım biliyorsunuz. Sen al canımı yayınlar mısın? Teşekkür ederim demiş. Aldım listeye gönderdim geldim. Umarım keyifle dinlemiştir. Selamlarımızı gönderelim. Sevgili Ayşe de. Hemen ardından sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım. Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin önce gönlümüze, sonra radyomuza. Sesindeyim, huzurlu, keyifli, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Sorunun cevabım. İnsanı yoran şey olaylar değil. Olayları zihninde sürekli büyütmesidir. Kafaya takınca hayat daralır, bırakınca hafifler. Nedeni ise sürekli kafaya takmak insanın huzurunu ve yaşam kalitesini azaltır. Mezara götürür. İkinci saatin ilk eserini sana armağan ediyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bir an böyle deyince Raşit'in istek de hemen bunun öncesinde gelince acaba dedim bugün programın bir yerinde arabesk mi var, ama sürpriz olsun diye istemiş. Vallahi ikinci saatin ilk eserine onu ben de bilmiyorum, çünkü listeyi genelde akşamdan hazırlıyorum. Bana da sürpriz olacak. İkinci şiiri de bana armağan etmiş, sağ olsun. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bakalım ortaya neler çıkacak. Çifte sürpriz, ikisini de merak etmekteyim. Evet, maalesef. Gerçi düşünmesek de bir şekilde sonumuz belli abi. O mezara gidilecek ama kafa rahat bir şekilde gitmek var. Bir de kendi kendini zorla buna mahkum etmek var. Bir de şöyle bir şey var ki, özellikle eski insanlar şöyle düşünüyor. Aman hani kafaya taksak da öleceğiz, takmasak da öleceğiz diye burada çizgiyi kaybediyoruz. Ya hiç kafaya takmıyoruz, ya çok kafaya takıyoruz. Yani geldik gidiyoruz olayı da, tamamen geldik gidiyoruz olayı da yanlış. Aman işte, ölmeden rahat yok kafasında yaşamak da maalesef yanlış. Aslında tam olarak bugünün tadını çıkarmak gerekiyor. Efendim Velet bizlerle birlikte olacak galiba diyelim, ardından Arzu Ay gelsin. Sen de unutursun diyelim, iki güzel eser ardından buralardayız, haydi bakalım.

Sen de unutursun. Çok güzel bir çalışmaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Dinçer, abim iyi yayınlar. Sürekli kafaya takmak insanı saçından ediyor. Kelimi oradan biliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Baba, Adana sıcağında zor olmuyor mu ya? Şapkasız gezemiyorsundur herhalde. Abi ben şeye bayılıyorum ya, böyle kendiyle barışık, her haliyle dalga geçebilen insana bayılıyorum. Koparan Şov'u da en çok bu yüzden seviyorum. Çünkü o programdan sadece kendiyle bile dalga geçebilen insanlar keyif alıyor. Programın adı geçince resmen gözlerim doluyor ya. Baya baya özlemişim. İnşallah kısa sürede onu da yeniden sizlerle buluştururuz. Bilmiyorum, bu ara içimde öyle bir his var. Sanki güzel bir haber alacakmışım gibi. Bir şeyleri de ufaktan ufaktan değiştirmeye çalışıyorum. İşte arşiv güncellemeleri vesaire. Orada da hiçbir şey de yok aslında ama bir yerden başlamak lazım. Ben eminim buradaki gayretim gözükecek abi ve o haber bana bir yerden bir şekilde gelecek. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Efendim, sevgili Bülent abimizin bizlere güzel bir mesajı, güzel de bir isteği var. Dedi ki, kardeşim hayırlı geceler, keyifli yayınlar, kolay gelsin. Senin ve tüm dinleyenlerin cuması mübarek olsun demiş. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin, keyifler yerinde mi demiş. Valla buradaysak keyifler her zaman 10 numara 5 yıldız. Bir de sizin gibi dinleyenlerimiz varsa daha ne olsun. Seviliyorsun Nur Cennet'ten. Gözlerim yine ağladı, çalışmasını rica ediyorum. Tüm gönül dostlarıma armağan olsun. Burdur'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Sizleri Rabbime emanet ediyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Nur Cennet ve Onur Bayraktar gelecek. Sana yar diyemem diyelim, ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi valla. Ben bu çalışmayı dinlerken kendi dönemime bir gittim. 30'lu yaşlardakiler... Ne demek istediğimi anlayacaktır aslında. Bu şarkıyı ben dinlerken... O dönem yine çok dinlediğim çalışmalardan bir tanesinin altyapısına benzettim. Bu güzel çalışmanın altyapısına ama... Bahsettiğim şarkının ismi bir türlü aklıma gelmedi. Şayet bulabilseydim hemen bu şarkının ardından listeye alıp bir bizim dönem için nostalji yapacaktım ama abi yok, bulamadım. Yine de bir yoklayacağım tabii. Programın ilerleyen dakikalarında şayet aklıma düşerse o güzel şarkıyı da sizlerle paylaşacağım. Efendim, sorunun bizdeki cevabını sizlerle paylaşalım.

Sürekli kafaya takmak insanın hayatını ne kadar etkiler diye sorduk. Abi çok etkiliyor ya. Yani bir de şöyle, işin içinden çıkamadığında vicdanla olayı süslemeye çalışıyorsun ya. Yani kimsenin umurunda değilsin. Her şeyi kafaya takıyorsun. Kimsenin umurunda olmadığının da bir şekilde farkındasın. Sırf kendini iyi hissetmek için, ya ben vicdan sahibi insanım, İşte ne geliyorsa başıma vicdanımdan geliyor diyebiliyorsun. Doğru da belki. Yani vicdan bir insanın en güzel yanıdır. Aynı zamanda en büyük belasıdır da. Durumdan duruma değişir. O yüzden söylüyorum, bazen vicdanı bir köşeye bırakmak lazım abi. Herkesten de bir şekilde uzaklaşmak lazım. Madem vicdan insan üzerinde bu kadar etkili bir kavram, o zaman bir de karşı taraf kendi vicdanıyla baş başa kalsın. Bakalım ortaya neler çıkacak. Kafaya takmak onu da bizimle aynı noktaya getirecek mi? Hatta bizim taktığımız kadar o da kafaya takacak mı? Onu görmek lazım. Gerisi kendiliğinden olur gider. Efendim, güzel bir çalışma bizlerle birlikte olacak. Bu çalışmanın ardından programın ikinci ve maalesef son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
1: her zaman en iyi,
0: en iyi,
1: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Dodo kulaklarımızdaydı ve ikinci son saatimizin startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bence son dönemin en güzel, en güçlü seslerinden bir tanesi. Kendine has bir ses rengi ve kendine has da bir tarzı var. Sizler de keyifle dinlediyseniz ne mutlu bize. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sürekli kafaya takmak, kafada kurmak İnsanı insanlardan uzaklaştırır ve sırf bu sebepten birinden uzaklaşan bir başkası neden sorusuna bir cevap bulamadığı için işin sonunda bomboş bir sebepten yalnız kalabilir demiş sevgili Batu'nun annesi. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Değil mi? Yani sürekli kafada kuruyorsun geçmişinden ötürü. Ya işte falanca bana bunu yaptı. Bunun da yaklaşımı ona çok benziyor. Acaba aynı şeyleri yaşar mıyım diye. Bunu da sırf şey diye yapıyorsun. Hani geçmişte biri vardı, işte hali tavrı buna çok benziyordu ve bana şunu yaptı, ya bu da yaparsa. Hani arkası tamamen boş. Ama şüphe insanı bitirir diyoruz ya. Önce yalnızlıkla başlar. Öyle kolay kolay da bitirmez. Önce yalnızlıkla başlar. Sonra o yalnızlık seni yorar. Ve geçmişte bir takım insanlar sen yalnız kalma diye dibine kadar uğraşmıştır. Sen bunu o zaman görmediysen günün birinde başını çevirip ardına baktığında bakarsın ki seni gören kimse kalmamış. Lakin bu da işin güzel tarafıdır aslında. En azından bir dönem vardı dersin. Bir şekilde kendini teselli edersin. Hani bilinir, bizim teselli konusunda üstümüze yok. Her şeyin bir oluru var bizde. Ama bir de şöyle. Aklın fikrin yerinde, düşünerek de hareket ediyorsun ve görüyorsun da. Yalnız değilsin ama seni düşünen, duyan, anlayan biri de yok. Yani düşünmek mesele değil. Herkes herkesi bir şekilde düşünür. Bu vicdan meselesidir ama duymak, görmek, dinlemek bunlar bambaşka şeyler. Burada iletişim devreye girer ve maalesef herkes herkesle iletişim kuramaz abi. Yani bazıları iletişimi şey zannediyor çünkü, alttan almak, işte saygı duymak vesaire vesaire. Dediğim gibi mesele alttan almak, işte görmezden gelmek, saygı duymak değil. Mesele anlamaya çalışmak. Anlamaya çalışırken alttan almak. Yani adamın söyledikleri bir kulağından girip öbüründen çıkıyor. Niye söylediğiyle hiç ilgilenmiyorsun ama kalkıp herhangi bir şey de demiyorsun. Diyorsun ki ben alttan aldım onu. Ben üstüme düşeni yaptım. Hayır, kimsenin üstüne düşen
Bu değildir. Herkes anlaşılmayı hak eder ve anlaşılmayı bekler kardeşim. Bu kadar net. Bunu yapamıyorsan bir yerlerde muhtemelen senden kaynaklı bir şeyler eksik demektir. Efendim Giz bizlerle birlikte olacak. Gelesin yer diyelim ardından. Murat Gözgü kulaklarımızda olacak. Sana değil diyelim iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Beyond FM. Beyond FM.
1: Güneş çekildi, şehir sustu sonunda. Bir yabancı gölge gezer yanımda. Avucumda kalan son birkaç parça dökülür yavaşça veda tadında. Ne geri dönmeye dermanım kaldı, ne de bu yangını söndürecek bir ağ.

Ve birlikteliğimiz devam ediyor. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili Emin ablam, iyi geceler, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirin ablam. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Erdatlı ailesine selamlarımızı göndermiş olalım. Hemen ardından sevgili Pınar Hanım başkentten selamlar diyor. Eyvallah, teşekkürler. Sorunun cevabına gelecek olursak, sürekli kafaya takmak insanın hayatını aslında doğru yönde de şekillendirebilir. Şayet işin konusunda bir şeyleri kafaya takıyor ve gereğini yapıyorsan, üstüne bir de bu birileri tarafından gözüküyorsa, karşıdaki insan da vicdan sahibi ise her şey daha güzel olur demiş. Kesinlikle katılıyorum. Yani işin hakkında bir şeyleri kafaya takmak, evet, yorucu olabilir. Ama verdiğin emeği gören, verdiğin emeğin karşılığını veren bir işveren varsa, bazen sırf bu sebepten birilerinden, bir şeylerden uzaklaşabilirsin. Bu da sana iyi gelir. Çünkü amaç bellidir. Karşılığını sonuna kadar aldığın bir şeye odaklanmak. Bundan daha güzeli yoktur diye düşünen taraftayım. Efendim, Ramazan bilir bizlerle birlikte olacak. Bu semtin sokakları diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Uzun zaman sonra sevgili Akın ve Ali bizlere kulak veriyor. Azerbaycan'a selamlarımızı göndermiş olalım. Selam Üstad, iyi yayınlar. Akın'ımla bir aradayız demiş sevgili Ali. Sorunun cevabına gelecek olursak, sürekli kafaya takmak insanın hayatını ne kadar etkiler sorusunun cevabı bellidir aslında. Kimi kafaya ne kadar takarsan o kadar etkiler. Bu sebepten hayatı etkilenmeyen yoktur bence. Mesele kafaya taktığın kişinin ne kadar kafasındasın tamamen onunla alakalıdır demiş. Yani senin umursadığın, düşündüğün, ya yanlış mı yaptım acaba, şöyle yapsaydım ne olurdu dediğin kişi, bunları ve buna benzer şeyleri senin için ne kadar söylüyor ve ne kadar içten söylüyor. Mesele bu. Şayet burada dengeli bir alver durumu varsa, bu durum kimseyi üzmez, ama bir dengesizlik varsa, bir taraf %52 düşünürken diğer taraf %48 düşünüyorsa, orada bir sıkıntı var demektir. Durup düşünmek gerekir. Her iki taraf açısından, biri ben nerede yanlış yapıyorum diyecek.

Diğeri de acaba o beni, benim onu düşündüğüm kadar düşünüyor mu demesini bilecek ve bir orta yol mutlaka bulunacak. Efendim Vural Can bizlerle birlikte olacak. Sevgili Ali ve Akın için gelsin. Sözüm olsun diyelim, ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız, haydi bakalım.

Sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

Sussun bütün şehir. Feryadımı duymayan kadına sessiz bir çağrıdır bu sözlerim. Sussun bütün şehir. Bu gece son kez dile geldi özlemim. Sussun bütün şehir. Belki usul usul çıka gelir. Yaredir bu sessiz çağrı. Bunu bir tek kendi bilir. Sussun bütün şehir. Belki bir kez gülü verir. Sussun bütün şehir. Uzaklardan geliverir. Sussun bütün şehir. Yaradana bu sessiz çağrı. Dinle beni Allah'ım. Şüphen olmasın inancımdan. Kurtar. Çek de kurtar beni bu acıdan. Aşkı, sevdayı kopar gönlümden. Çek de kurtar beni bu acıdan. Zararı gelmesin gönlüme. Yalnızlık sözüm olsun kendi kendime. Güya işim dostum, ağlardı derdime. Sussun bütün şehir. Duyulsun sessiz çağrı.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz sevgili Emine ablam. İyi geceler, emeğine yüreğine sağlık demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Gönüldaşım, bu gece yayın ayrı bir güzeldi demiş. Vallahi içinde senin olduğun her an benim için güzel ama programda da şayet ayrı bir güzellik varsa bu da yine senden ötürüdür. İyi ki varsın, hep var olasın inşallah. Bütün güzel çalışmaları da kendisine armağan etmiş olalım. Efendim, sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Bu güzel çalışmayı bu saate kadar gözü kulağı gönlü bende olan, mesaj yazmış yazamamış herkese armağan etmek istiyorum. Dada ve Mira bizlerle birlikte olacak. Güya diyelim ardından. Veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bijan FM.
1: Güya dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Dada ve Mira kulaklarımızdaydı. Her akşam yeni çalışmaları, birbirinden güzel çalışmaları sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Sizler de memnun kalıyorsanız ne mutlu bize. Salı, çarşamba ve perşembe günleri çok eskiye gitmiyorum çünkü cuma günü ikinci saatimizde ve pazartesi günü ikinci saatimizde o katoyu zaten dibine kadar dolduruyoruz tıpkı yarın olacağı gibi. Dolayısıyla diğer günler yayınlayacağı meseleleri olabildiğince güncel tutmaya çalışıyorum. Seçerken tam olarak buna dikkat ediyorum. Bu şarkıyı daha önce dinlettim mi acaba diye. Ve seçtiğim şarkılar genelde hani belki başka programda bir şekilde dinlemiş olabilirsiniz ama benim programımda tekrara düşmeyecek şekilde oluyor. Bunun da zaman içerisinde sizi ne kadar mutlu ve memnun ettiğini görüyorum. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum ve her akşam olduğu gibi bu akşam da günün gecenin son çalışmasını şu saate kadar bana kulak veren tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Sevgili Perihan Hanım, emeğinize sağlık demiş, eyvallah, teşekkür ederim. Deniz Zeren bizlerle birlikte olacak. Yalnız bırakma diyelim bu güzel eser ardından. Bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım. Yarın yine aynı saatte. Saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Yarın programın bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle sizlerle birlikte olacak. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Her zaman.
1: Her zaman.
2: Her zaman. En iyi.
0: En iyi.
2: En duygusal.
0: Sevdanın rengi.
2: Aşk dolu
0: duyguların derinden. Ahengi. Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

İnsanın içini acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın itliğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.